Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olabilir.

0: olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitim ve çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
2: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar.

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Ev kurmak sizden, teknolojileri MediaMarkt'tan. Hayer 11 kilogram 1400 devir çamaşır makinesi 29.999 lira. Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, çeşit çeşit teknolojiyi keşfedin. Son gün 26 Mayıs. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.
2: MediaMarkt.

0: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: Dostluk ve kardeşliğin pekiştiği bir bayramı daha hep birlikte kutluyor. Bayram sofralarına lezzet katmaktan

0: Tek reklam.
1: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Babakas aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Baba.Cars'ta.
0: Tek reklam.

0: Günaydın, iyi sabahlar herkese.
1: Arefe günündeyiz. Yarın Kurban Bayramı'nın ilk günü, 9 günlük tatil yaşıyoruz biliyorsunuz. Gidenler çoktan bittiler elbette. Kamu çalışanları ve öğrenciler için tatil ama biz her gün canlı yayınlarımızla Kurban Bayramı'nıza eşlik edeceğiz. Tatil öncesinde birçok kişinin şehir dışına çıkmasıyla kent genelinde özellikle İstanbul'da trafik yoğunluğu azaldı farkındaysanız. Bayram ziyaretleri sırasında işler değişebilir ama çünkü her bayramda aynı şey oluyor. Dün rahat trafik. Bugün de benzer olacaktır herhalde. Herkese şimdiden iyi bayramlar diliyorum. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu. Öykü Güler Sönmez ben. Hadi başlayalım salı gününe.

0: inkılap. Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Bayramda KOBİ'lerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.
2: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum, bir gün gelecek.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
6: Midas'ta sadece 1,5 dolara Amerikan borsalarından hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi.

0: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
1: Yoksa sorun değil.
0: Dedim kızım halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
2: Siz de Vakıf Katılım Mobil Şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olur. Vakıf Katılım.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
4: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar.

köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulamasında. Yapı Kredi.

0: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Küçük baş karaman 22.950, mani bonuslu fiyatı ise 20.950 lira. Kurbanınızı yaklaşık 12-16 kilogram ve sakatatsız olarak kapınıza kadar teslim ediyoruz. Geri ve sakatatların hayır kurumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
1: Bayram alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 31 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da. İlerisi
2: benim. Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

Bayramda son dakika ne yapsak diye düşünmeye başlayanlar varsa birkaç önerim olacak. Tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen ve UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Göbekli Tepe 2019 yılından günümüze 3,5 milyon ziyaretçi ağırladı. Tabii bayramlarda ziyaretçi sayılarında rekorlar kırılıyor ama görmediyseniz çok iyi bir alternatif bence. Kapadokya sıcak hava balonları, tarihi kaya otelleri ve eşsiz doğa güzellikleriyle büyüleyici bir atmosfer sunuyor ama serin bir tatili tercih ederseniz Uzungöl, Ayder Yaylası ve Pokut Yaylası gibi doğal harikaları da tercih edebilirsiniz. Bu mevsimde sıcaklıklar yükselmeye başlamıştır diye tahmin ediyorum ama Mardin ve Urfa'da kültürel keşif yapmak isteyenler için müthiş rotalar aslında.

Önemli bir soru size. Kurban eti hemen bayram kahvaltısında yenir mi? Kurban bayramında kesilen etin hemen tüketilmesi gelenek haline gelse de uzmanlar sindirim problemlerine yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Etin dinlendirilmeden özellikle kahvaltıda tüketilmesinin sağlık açısından riskli olduğunu belirtiyor uzmanlar ve en az 2 gün beklenmesini tavsiye ediyor. Gıdaların normalde taze olarak tüketildiğini ama kurban sonrası kesilen etler için bunun geçerli olmadığını belirtiyorlar. Çünkü o et kas halinde olduğundan insanlarda sindirim problemlerine sebep oluyormuş. Bu nedenle de kurban etiyle kahvaltı yapmayı 2 gün ertelemekte fayda var deniyor. İlla da bayramın ilk gününde ilk kahvaltısında kurban eti yenecekse o da ciğeri ya da diğer sakatatları olabilir deniyor. Hatırlatmak istedim.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Sprite ve nane olur mu? Sprite ve

0: yeni Sprite Cool Mint.
1: Dene gör.
2: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi evinizin sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. Kira öder gibi 20.000 TL taksitlerle 5 ayda evinizin sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 2353 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.
3: Baba çok sıcak. Daha ne kadar yolumuz var?
4: Of, trafik de hiç ilerlemiyor sanki.
5: Sakin olun. Şimdi her şeyi değiştiriyorum.
4: Oh be, dünya varmış. Koltuklar da ne güzel serinletiyor.
3: Baba, ekrandan dışarıyı her yönden görebiliyorum. Sanki uçuyoruz.
6: Bayram yolculukları Chery Tiggo 7 ile stresten uzak bir keyfe dönüşür. Havalandırmalı koltukları ve 540 derece panoramik görüş sistemiyle konforu keşfedin. Üstelik şimdi ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla Chery Tiggo 7. Bayramın en güzel rotası. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
8: Bayram heyecanı Teknosa'da. Samsung tek kapılı derin dondurucu Tekno Club'a özel 19.499 lira.
9: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
10: Sağlamsa Lassa.
11: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans katı.

Sıradaki şarkı Bilastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor.

0: Continental takacaksın, gerisini takmayacaksın. Üstün teknolojileri ve özel desenleriyle Continental takacaksın. Continental takacaksın. Başka da bir şey takmayacaksın.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık.
6: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
7: Sen ne istersen ol.
8: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
9: Ödemek EasyCo demek.
10: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

Bayram karmaşası siber dolandırıcılar için fırsata dönüşmüş gibi görünüyor diyor uzmanlar. Çünkü yetkililere göre temassız kartlardan POS cihazları aracılığıyla ve kart sahibi fark etmeden para çekilebiliyor. Buna ghost tapping, yani hayalet POS dolandırıcılığı deniyormuş. Çok acayip bir durum. Özellikle kalabalık ortamlarda, toplu taşıma araçlarında, konserlerde ya da alışveriş alanlarında dolandırıcının elindeki POS benzeri bir cihazı çok kısa mesafede kart veya telefona yaklaştırarak işlem denemesi yaptığı iddia ediliyor. Bu tür işlemler her zaman başarılı olmaz çünkü bankaların limit sistemleri, işlem doğrulama mekanizmaları, cihaz eşleştirme ve dolandırıcılık tespit algoritmaları devreye girer deniyor. Ama risk tamamen ortadan kalkmaz. Özellikle temassız özelliği açık ve limiti yüksek kartlarda bu tür senaryolar daha fazla tartışılıyor diye hatırlatıyor uzmanlar. Çözüm temassız limitini azaltmakmış. Nelerle uğraşıyoruz, çok ilginç.

0: yapmak isteyenlere. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.cars'ta. Vava
1: Cars. Tek reklam. Pop, kral pop.
2: Pop Haber.
3: Günaydın, Çağlar Demir Döker ben. Bugün 26 Mayıs Salı, günün öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. CHP'li belediyelere yönelik operasyonlara bir yenisi daha eklendi. İzmir'de Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın da aralarında olduğu, çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. Ankara'da dikkatler cumartesi gününe çevrildi. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu 30 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'ne gidecek, 1 Haziran'da parti meclisini toplayacak. Kritik toplantı öncesinde Kılıçdaroğlu'nun MYK'da yer almayı teklif ettiği iki isim CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç Genel Başkan Yardımcılığı teklifini reddetti. Grup Başkan Vekili Özgür Özel ise mesaisine mecliste devam ediyor. İlk adım 1 Haziran'daki parti meclisi toplantısında kurultay kararı çıkarılması olacak. Artık atanmış ve seçilmiş olmak üzere iki CHP var diyen Özgür Özel bugün İzmir'de miting yapacak. Merkez Bankası mutlak butlan kararı sonrası bir dizi ilave tedbir aldı. Bankaların kredili mevduat hesaplarında büyüme sınırı yarıya indirildi. Tüm kredi türleri için sınırlar 1 puan düşürüldü. Amerika ve İran arasındaki anlaşma umutları artıyor. Başkan Trump İran'la müzakerelerin iyi gittiğini söyledi. Aralarında Türkiye, Suudi Arabistan, Katar ve Pakistan'ın da bulunduğu ülkelerden İbrahim Anlaşması'nı imzalamasını istedi. Piyasalardaysa barış iyimserliği fiyatlanıyor. Petrol 100 doların altına indi. Market ve restoranlarda yeni bir dönem başlıyor. Ürünlerde artık yanıltıcı etiket, görsel ve ifadeler bulunması yasaklandı. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre yağışlar azalıyor, sıcaklıklar artıyor. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 25, Ankara parçalı bulutlu 23, İzmir parçalı bulutlu 31, Bursa ve Antalya parçalı bulutlu 27 derece.
2: Kral Pop Haber.

0: spor haberlerini sunar.
1: Trendyol Süper Lig'e yükselen son takım Çorum Futbol Kulübü oldu. Çorum finalde Esenler Erokspor'u 2-0'la geçti ve tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkmayı başardı. İspanya'nın Dünya Kupası kadrosu netleşti. 26 kişilik listede Real Madrid'den hiçbir futbolcu yer almadı. Olympiakos kendi evinde tarih yazdı. Euroleague finalinde Real Madrid'i 92-85 yenen Yunan ekibi 13 yıl aradan sonra mutlu sona ulaştı.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Ülke geneli parçalı, çok bulutlu, aralıklı sağanak geçişleri de etkisini kaybediyor. Yalnızca Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı ilçelerinde yer yer kuvvetli yağış geçişlerine karşı tedbirli olunmalı. Su baskınlarına dikkat.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: TEM Otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağı ayrılma kolu üzerinde yapım çalışmaları esnasında sağ şerit trafiğe kapalı, trafik tek şeritten veriliyor. Bolu Gökçesu Mengen yolunun 6 ila 8. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.
3: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Mayıs'ta ETS tatili mi? En sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: ETS sizin için seçti.

Ben demedim mi? Kanye West ve Travis Scott üst üste gecelerde İstanbul'da konser verip de birbirlerini görmeyecekler mi? Mümkün değil diye söyledim. Kanye West her zaman Travis Scott'a sahnesine konuk alır. Burada mı almayacak dedim. Organizatör açıklama yaptı. Dedi ki Kanye West, Travis Scott'ın üstadı. Los Angeles'ta birlikte sahne aldılar. İstanbul'da da sahne almalarını heyecanla bekliyoruz. Hatta Los Angeles'tan aynı uçakla getirmeyi düşünüyoruz. Dolayısıyla organizasyon ekipleri bunu gerçekleştirmek için birlikte çalışıyor. Travis Scott'ın Los Angeles'ta birlikte sahne aldığı Kanye West de burada da Atatürk Olimpiyat Stadında dünya rekorunu kırmasını bekliyoruz. Dünya rekoru 98 bin kişiyle kırıldı. Eğer biz 99 bine ulaşırsak İstanbul dünyanın en büyük tekil konser rekorunu kırmış olacak. Uluslararası çapta ses getirecek konserde Sena Şener, Motiv ve Label C5 gibi birçok isim de performans sergileyecek. Kanye West'in konseri 30 Mayıs'ta, Travis Scott'ın etkinliği ise 31 Mayıs'ta bu arada.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Pop, pop, kral pop. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
4: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
5: Prime Compute testlerde ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
3: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
6: Moda fanlara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da 10'a katlıyoruz.
7: Bayram alışverişini süvariden yapmak sana yakışır. Seçili ürünlerde ikinci ürüne %50 indirim fırsatı seni bekliyor. Süvari.
8: İyi akşam yapar.
9: Midas'a dakikalar içinde kaydol. Sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
10: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
11: Beni Vidi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Veni Vidi Göz.
10: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
12: Bayram alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 31 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da. İlerisi benim.
13: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne

0: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
1: Mutlu Akü bir numara. Bankam Bank kartım hadi. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen Pırlanta ve Allianz kataloğu şimdi...

0: sağlamsa, Türkiye'nin sağlam lastiği olarak kim olduğumuzu söylemeye gerek yok. Çünkü herkes bilir ki sağlamsa...
1: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
2: Ödemek EasyCo demek.
3: Sprite ve nane olur mu?
2: Sprite ve

0: Paterno, Dardanel güvencesiyle.
1: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
1: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.

Yarın Kurban Bayramı'nın ilk günü. Bayramda ister istemez yeme içme ikram artışı yaşanır ama bunlar bayram diye kilo aldırmaz diyemiyoruz maalesef. Uzmanların uyarılarını hatırlatmak isterim bu noktada. Özellikle bayram süresince et yeme oranına dikkat çekiyor uzmanlar ve kırmızı et, demir, çinko, fosfor, B grubu vitaminler sebebiyle faydalı. Ama porsiyon çok önemli. Günlük et tüketimini bir öğünle sınırlı tutmalı. O öğünde öğlen yemeği olmalı deniyor. Bağırsak faaliyetlerimizin düzeni için günde 2 adet kuru kayısı yine öneriler arasında. Etin yanında pirinç pilavı, makarna yerine bulgur tercih edin denmiş uzmanlar. Pişirme yöntemi olarak da kavurma yapılacaksa tereyağı veya kuyruk yağı koymadan kendi suyuyla kısık ateşte pişirilmeli. Uzmanlar ağır hamur tatlıları, şeker, aşırı yağlı, çok tuzlu ve yüksek kalori içeren yiyeceklerin yerine meyve ve sebze tüketimine ağırlık verilmeli diyor da bayramda da tatlı çikolata yerine havuç mu ikram edeceğiz gelenlere?

Hadi hızlı bir dünya turu. Papa'nın yapay zeka ile haşır neşir olduğu bir dönemden geçiyoruz. Papa 14. Leo'nun yapay zekaya ilişkin ilk genelgesini yayınlamaya hazırlandığı şu günlerde Silikon Vadisi'ndeki teknoloji şirketleri Vatikan'da yoğun temaslar yürütüyor. Ve şirketler yapay zekanın etik biçimde geliştirilebileceği mesajını Katolik Kilisesi'ne anlatmaya çalışıyor. Bakalım Papa'nın genelgesi nasıl olacak, neler diyecek? Avrupa'da inanılmaz rekor seviyede sıcaklıklar yaşanıyor. Özellikle İngiltere'de bu hafta etkisini artıran sıcak hava dalgası nedeniyle İngilizler ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar. Sıcaklıklar 30 dereceyi aştı. İngiltere Meteoroloji Ofisi ülke tarihinde kaydedilen en sıcak Mayıs gününün yaşandığını söyledi dün için. Paris'te, Brüksel'de, Lüksemburg'ta da durum aynı. Sıcaklıklar 30 derecelere kadar çıkabiliyor. Kolaylıklar diliyorum ama buna da alışmamız gerekiyor yavaş yavaş diye anladım.

0: Cem şimdi Arife günü benim arabayla yola gidiyoruz.
1: Şöyle abi. Evet. Kemerlerimizi takıyoruz. Tamam. Bir de yolda arada bir molalar veriyoruz.
0: Tamam da şimdi Gofrik minileri buradan mı alalım, yoldan mı alalım?
1: Abi Gofrik miniler standart zaten. Yoldan da alınır da.
0: Evet.
1: Arabada yanınızda olmasın. Arabada yanınızda olmasın.
0: Neden ki o?
1: Yeniyor abi. Yolda yeniyor. Doğru. Gideceğiniz yere varamayabilir yani. Yaşandı bunlar yani. Tamam. Yeniyor.
0: Yener abi. Mayda bagaja koyalım. Yanımıza alacağımızı ayrıca alalım mesela.
1: Yani ben alın diyemem abi. Ben ancak tavsiyede bulunabilirim yani.
0: Ya Cem sen ne hakikatli adamsın sana. Canım iyi bayramlar. Aslan.
1: İyi bayramlar. Ben reklam yapamam abi. Tavsiyede
0: ya
1: bulunabilirim.
0: Ya Cem sen reklam da yapsan olur.
2: Güneşin krallığında aç kalbini renklere. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Zazazo'nun yeni sezon koleksiyonu şimdi mağazalarımızda.

0: Afşar Doğal Maden Suyu.
1: Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
2: Tablet deyince vatan.
1: Prime Computest'lerde ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
2: Bayram coşkusu vatanda. 22

0: günün kazananı Mehmet Bey.
1: Dün de ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
0: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
6: Kazancım Net, Sigortam Net.
7: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
8: Sağlamsa Lassa.
9: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
10: Bana göre yenilikçi olmalı.
9: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
11: Bana göre vizyoner olmalı.
12: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
9: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
13: Sağlam bankacılık.
14: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV Türk istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV Türk.
15: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
16: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
17: Sen ne istersen o.
18: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
19: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
5: Dostluk ve kardeşliğin pekiştiği bir bayramı daha hep birlikte kutluyor. Bayram sofralarına lezzet katmaktan

Salı bugün Kral Pop'tasınız. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu burası. Öykü Güler Sönmez ben. Yavaş yavaş müsaade istiyorum. Bugün Arefe, yarın Kurban Bayramı'nın ilk gününü yaşayacağız. Bayram tatilinin her gününde, her sabahında gününüze, bayramınıza eşlik edeceğim. Şehir merkezlerinde trafik azaldığı farkındaysanız, memleketlerine seyahate, tatile gidenlerle birlikte hem şehir içi hem şehir arası trafikte bir hafifleme var diye anlıyorum ama İstanbul'da gerçekten trafik azalmış durumda. Maltaş Caddesi'nde azalmıyor. Bunu nasıl anlatıyoruz bilmiyorum ama genel olarak köprülerde de trafiğin azaldığını söyleyebiliriz. Meteoroloji yurt genelinde kuvvetli yağışların etkili olacağını söylüyor ama bugün ve yarın İstanbul üzerinde en azından sağanak yağmur beklenmiyor ama ikinci günü için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Planlarınızı ona göre yapın bence. Ben gidiyorum. Harika bir salı olsun. Yarın sabah görüşmek üzere, bayram sabahında. Hoşçakalın. Ne sandın?

0: Yaşasın Turul. Günaydın, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 26 Mayıs Salı. Haber siteleri ve gazetelerden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. Sıcak bir gelişmeyle bugün turumuza başlıyoruz. İlk durağımız NTV Haber portalındayız. Güzelbahçe Belediyesi'ne operasyon, belediye başkanı dahil çok sayıda kişi gözaltında. İzmir'de geçtiğimiz saat diliminde jandarma Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik yeni bir operasyon yaptı ve CHP'li belediye başkanı Mustafa Günay'la imar müdürünün de aralarında olduğu en az 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından da İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na sevk edildi. Ekiplerin belediye binasındaki aramaları devam ediyor. NTV'de yargıdan bir diğer manşete bakalım. Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni gelişme, firari şüpheli yakalandı. 2018 yılında bir şantiyede ölü bulunan emekli tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukhan Büyükışık'ın soruşturmasında firari inşaat sorumlusu da yakalanarak gözaltına alındı. Diğer iki firarinin de yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Habertürk'te ise dikkat çeken manşet, CHP sitesinde Özgür Özel'e ait içerikler siteden kaldırıldı, Kılıçdaroğlu'nun özgeçmişi yayımlandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin resmi internet sitesinde yapılan değişiklikler dikkat çekti. Özgür Özel'e ait bazı içerikler kaldırıldı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan özgeçmişi de yeniden siteye eklendi. Cumhurbaşkanı Aday Ofisi bölümü de erişimden çıkarıldı. Anadolu Ajansı'ndaysa İsrail ve Lübnan manşette. İsrail yönetiminin ateşkese rağmen Lübnan'a düzenlenen saldırılarını şiddetlendirmesi ve kapsamını genişletmesi kararı aldığı bildirildi. Kararın Hizbullah'ın İHA ile düzenlediği saldırılar karşısında etkisiz kalınması neticesinde alındığı aktarıldı. Basın turunda gazetelere uzanıyoruz. İlk durağımız Hürriyet'te dikkat çeken manşet, 5 lirayı ver, milyonları al. Yaklaşık 200 milyar liralık kara para aklayan örgüte yönelik geçtiğimiz günlerde bir operasyon düzenlenmişti ve aralarında Rasim Ozan Kütahyalı ve örgüt elebaşı Selahattin Akın Uzun'un da olduğu 135 şüpheli tutuklanmıştı. Örgütün kullandığı kuryeler aklanan paraları Adana ve İstanbul Kapalı Çarşı'daki döviz bürolarında nakde çeviriyordu. Kuryeler döviz bürosuna gidip seri numarası önceden belirlenmiş 5 liralık bir banknot veriyordu. Kuryenin örgüt tarafından gönderilen kişi olduğunu anlayan dövizci de ona gerekli yerlere nakletmesi için milyonlarca lira veriyordu denilmiş. Sözcü gazetesi ise sokağa çıkacak yüzümüz var manşetiyle karşılıyor bizi. CHP lideri Özgür Özel genel merkeze kapısı kırılarak girilmesini işgal saydı. Bizde mal mülk, onlarda sokağa çıkacak yüz yok, teslim olmayacağız, direneceğiz diye meydan okudu. Milliyet gazetesinde ise Amerikan Başkanı Donald Trump dikkat çeken bir açıklamayla manşette barış için İbrahim anlaşmaları şartı getirdi. Amerikan Başkanı İran'la kalıcı ateşkes sağlanması için Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 6 ülkenin İsrail'le İbrahim anlaşmalarını imzalamasını talep etti. Trump ya herkes için büyük bir anlaşma olacak ya da çatışmalar yeniden başlayacak dedi. İbrahim anlaşmaları İsrail'le bazı Arap ülkeleri arasındaki ilişkileri tamamen normalleştirmek amacıyla imzalanan bir dizi ikili anlaşmaya verilen ortak isim. Basın turunda bugünün kapanışını Posta gazetesiyle yapıyoruz. Dikkat çeken haber, IBAN'ını verdi, hayatı bitti. Adana'da kendisine 700 lira borçlanan arkadaşından parasını alabilmek için IBAN numarasını veren protez bacaklı Tarkan Torun, haberi bile olmadan kurban dolandırıcılığının parçası oldu. 5 yıl hapis cezası alan ve cezaevine konulan Torun, koğuşta düşünce protez bacağını da kullanamaz hale geldi.
1: Basın turu. Akü yol durumunu sunar.
0: Tem Otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağı ayrılma kolu üzerinde yapım çalışmaları esnasında sağ şerit trafiğe kapalı, trafik tek şeritten veriliyor. Bolu Gökçesu Mengen yolunun 6 ila 8. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya ile Sabah Kuşağı başlıyor.

Kral Pop Radyo'dan hepinize günaydın. Bugün 26 Mayıs 2026 Salı, haftanın ikinci günü ve bayram arefesindeyiz. Bayram hazırlıkları bugün başlayacak. Tatlılar yapılacak, yemekler yapılacak. Güzel ve keyifli bir telaş yaşayacağız. Siz hazırlıklarınızı yaparken ben de çok güzel şarkılarımla sizlere eşlik edeceğim. Günaydın Türkiye, hoş geldiniz.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
2: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi aracınızın sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. 10.000 TL taksitlerle 5 ayda aracınızın sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 2353 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin. Bir Evim, sizi düşünen
3: Bir Evim. Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al, sat. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. Bilirsiniz.

0: avantajı sağlayın.
1: Baba çok sıcak. Daha ne kadar yolumuz var?
2: Of, trafik de hiç ilerlemiyor sanki.
3: Sakin olun. Şimdi her şeyi değiştiriyorum.
2: Oh be, dünya varmış. Koltuklar da ne güzel serinletiyor.
1: Baba, ekrandan dışarıyı her yönden görebiliyorum. Sanki uçuyoruz.
4: Bayram yolculukları Chery Tiggo 7 ile stresten uzak bir keyfe dönüşür. Havalandırmalı koltukları ve 540 derece panoramik görüş sistemiyle konforu keşfedin. Üstelik şimdi ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla Chery Tiggo 7. Bayramın en güzel rotası. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
5: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
6: Ödemek EasyCo demek. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde...

evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hey Day Sigorta, her anında daima yanında. Hey.

0: Sütaş Ayran.
1: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
2: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
4: Pilot garaj şoför ekspertiz.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.

0: unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

anda evinde, iş yerinde ya da yolculukta dinleyen herkese kocaman sevgilerimi gönderiyorum. Belki direksiyon başındasınız, belki mutfakta bayram hazırlığında. Nerede olursanız olun, bugün kalbinize güzel gelen ne varsa onu yapın lütfen. Bugün bayram arefesi, tatlı bir heyecan var öyle değil mi? Evet, bu heyecanı ben de sizinle birlikte yaşıyorum, en güzel şarkılarımızla. Şimdi konuğumuz Sepo ve Demet Akalın işbirliği. Yerinde dur.

0: Tek reklam.
1: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur.
2: Tatil budur hissi.
0: Tek reklam.
3: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi sizin için seçti.

Pop'un kralında dinleyicilerimizden gelen güzel mesajlar var. Hemen paylaşmak istiyorum. İzmir'den yola çıktık, memleket yolu başladı. Tüm sürücülere dikkatli yolculuklar diliyorum. İyi bayramlar Türkiye. Selin ve Mert. Bir diğer mesaj, bu bayram ilk kez ailemizin en küçüğüyle aynı sofrada olacağız. O kadar heyecanlıyım ki bu mutluluğu sizinle paylaşmak istedim demiş Bursa'dan Ayşe. Ne güzel Ayşe. Heyecanın, mutluluğun daim olsun. Ve bir diğer mesaj, şu an Bolu yolundayız. Radyom açık, keyfim yerinde, hepinize iyi bayramlar diliyorum demiş Emre. Teşekkürler bu güzel mesajlarınız için. O zaman sıradaki şarkıyı size armağan ediyorum. Ahiyan, Rüya Gibi.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7-24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.

0: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
1: Zirveye yükselenlerin tercihi DC Asansör, tüm Türkiye'ye iyi bayramlar diler.

insan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: kaçırmayın.
1: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis.

keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle. Sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulamasında.

0: dantel takacaksın. FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs 30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 kontinental lastik alın. FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi kontinentaltrelastikleri.com.tr'de.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvetli.

0: Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
1: Bayram şıklığın hazır mı? Takım elbise ve ceketlerde ilk ürüne %20, ikinci ürüne %50 indirim Süvari'de. Süvari, yakışanı yapar.
2: Cem, şimdi Arife günü benim arabayla yola gidiyoruz.
3: Şöyle abi, evet. Kemerlerimizi takıyoruz. Tamam. Bir de yolda arada bir molalar veriyoruz.
2: Tamam da şimdi Gofrik minileri buradan mı alalım, yoldan mı alalım?
3: Abi Gofrik miniler standart zaten, yoldan da alınır da.
2: Evet.
3: Arabada yanınızda olmasın. Yani arabada yanınızda olmasın.
2: Neden ki o?
3: Yeniyor abi, yolda yeniyor. Doğru. Gideceğiniz yere varamayabilir, doğru, yani bak. Yaşandı bunlar yani, tamam. Yeniyor.
2: Yenir abi. Mayda bagaja, evet, koyalım biz. Yanımıza alacağımızı ayrıca alalım mesela.
3: Yani ben alın diyemem abi. Ben ancak tavsiyede bulunabilirim yani.
2: Ya Cem, sen ne hakikatli adamsın sana. Canım iyi bayramlar aslan.
3: İyi bayramlar. Ben reklam yapamam abi. Tavsiyede
2: ya
3: bulunabilirim.
2: Ya Cem, sen reklam da yapsan olur. Olur. Go Freak.
4: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

Evlerde son hazırlıklar başladı. Tatlılar hazırlanıyor. Ev temizleniyor. Yani eksikler tamamlanıyor. Arefe telaşı biraz yorucu olabilir. Evet ama bayram sabahı tüm yorgunluğu unutacaksınız. Bunlar tatlı yorgunluklar. Pop'un Kralı Kral Pop Radyo'da Arzu Kaya ile birlikteliğiniz

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Ülke geneli parçalı, çok bulutlu, aralıklı sağanak geçişleri de etkisini kaybediyor. Yalnızca Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı ilçelerinde yer yer kuvvetli yağış geçişlerine karşı tedbirli olunmalı. Su baskınlarına dikkat.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz.
2: RS Auto Ekspertiz risk haritasını sundu.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Pop'un kralı Kral Pop Radyo'da Arzu Kaya ile birlikteliğiniz en sevdiğiniz şarkılar eşliğinde devam ediyor. Güzel ve keyifli bir arefe sabahındayız. Neler yapıyorsunuz? Keyfiniz yerindedir umarım. Bugün artık son hazırlıklar yapılacak. Tatlılar, yemekler derken yarın çok güzel bir bayram sabahına uyanacağız hep birlikte. Bunun heyecanını yaşıyoruz bugün. Bence bu heyecanlar hiç bitmesin. Evet, saatime bakıyorum, zaman yine çabuk ilerlemiş. Yeni ve son saate adım attık. Bu saat içinde de çok keyifle dinleyeceğiniz şarkılar çok yakınınızda olacak. Manifest onlardan biri. Daha iyi.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödeme güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
2: Tek güzel çay, Doğuş Çay.
3: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
4: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
2: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
5: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
6: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de seleklerinle kuma çamura takılmıyoruz.
5: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
6: Abicim.
5: Her yerdeydi sen böyle yokuş su dinlemiyor.
6: Abicim.
5: Tamam ya işte ufak eğimli her yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
7: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
8: Bana göre yenilikçi olmalı.
7: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
9: Bana göre vizyoner olmalı.
10: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
7: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
11: Sağlam bankacılık, pilot garaj, oto ekspertiz.
12: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
11: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
12: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
11: Aygaz diyorum. Pilot garaj, oto ekspertiz.
13: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastığı

0: yaptıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evinin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112.
7: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Car Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Car Servis. Her marka araca güvenilir servis.
8: Bayram ihtiyaçları sizde, teknolojileri MediaMarkt'ta. Derin dondurucudan çay makinesine, mini fırından mutfak şefine, bayramda ihtiyacınız olan teknolojiler MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Bayrama özel teknolojileri keşfedin. Son gün 31 Mayıs. MediaMarkt.
9: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
11: Birikim yapmak yetmiyor.
12: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
10: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
1: Harika bir pas. Şimdi potaya doğru yükleniyor. Yükseldi. Smaç geliyor. Derken Vodafone'lu Alperen'den inanılmaz bir blok. Ohoho, müthiş bir zamanlama. İnanılmaz bir blok. Sahanın lideri benim diyor.
2: Evet Murat. Sahanın yeni bir lideri var artık. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Vodafone.
3: Blok 3 La Katedral konserinde 120 kişilik dev senfoni orkestrası ve sürpriz sahne şovlarıyla muhteşem bir konser deneyimi yaşatmaya geliyor.
4: Git, git peşimi bırak, senin aşkın bana bir tuzak.
3: Rap müziğin enerjisi, senfonik düzenlemelerin görkemi ve sürprizlerle dolu unutulmaz anlara imza atacak bu özel gecede Blok 3, 28 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda. Biletler Bu Bilet ve Passo'da. Organizasyon 3x3 Production. Medya sponsoru Kral Pop Radyo.
5: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

Bugün Türkiye genelinde hava çoğunlukla parçalı ve çok bulutlu olacak. İstanbul ve çevresinde yağış beklenmiyor, 22 derece. İzmir parçalı bulutlu, 28 derece. Akdeniz bölgesinde yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar olacak. Özellikle iç kesimlerde yağış ihtimali yüksek. Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayın. Ankara'da çok bulutlu bir hava hakim bugün. Hava sıcaklıkları kademe kademe yükselmeye devam ediyor. Yani yaz mevsimine çok az bir zaman kaldı. Pop'un kralındasınız, en sevdiklerinizle devam ediyoruz. Hafta boyunca sizlerden en çok istek alanlardan biri Umur Doma ve Hande Ünsal işbirliği. Gel.

Az önce öyle dalıp gitmişim. Kendi çocukluğuma gittim. Bayramlarda neler yapıyorduk diye onu düşünüyordum da. Hiç unutmuyorum. Annem çok güzel kıyafetler alırdı bize. O kıyafetleri Arife günü sabahtan akşama kadar denerdik. Nasıl olmuş anne? Böyle güzel mi anne? Bu tokoyu takayım mı anne? Ne güzeldi. Kırmızı bir de rugan ayakkabılarım vardı. O başucumda öyle yatardık. Kardeşimle birlikte aynı ayakkabılar, aynı elbiseler. O kadar keyifliydi ki. İşte bu yüzden ah o eski bayramlar diyoruz. Yoksa normalde bayramı unuttuğumuz falan yok. Tabii ki bayramlarımız hep aynı. Hep de öyle kalacak. Ama o yıllar yaşadığımız heyecanı şimdiki çocuklar yaşamıyor. Çünkü çok kolay ulaşıyorlar her şeye. Sebep bu. Olsun, öyle de olsa bayramlarımız çok güzel, çok keyifli. Evet, Türkiye'nin en iyisi Kral Pop Radyo'da Arzu Kaya ile birlikteliğiniz en sevdiklerinizle devam ediyor. Bizimle kalın.

0: Avşar Doğal Maden Suyu.
1: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
2: Midas'ta sadece 1,5 dolara Amerikan borsalarından hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
3: Ev kurmak sizden, teknolojileri MediaMarkt'tan. Hayer 11 kilogram 1400'de 1 çamaşır makinesi 29.999 lira. Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, çeşit çeşit teknolojiyi keşfedin. Son gün 26 Mayıs. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.
4: MediaMarkt.
5: Sağlam basacağım bu hayatta. Sağlam gideceğim bu hayatta. Sağlamsa
6: Türkiye'nin sağlam lastiği olarak kim olduğumuzu söylemeye gerek yok. Çünkü herkes bilir ki sağlamsa
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabii, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
9: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
11: HDI Sigorta.
12: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
13: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
12: Akakçe.
14: Hemen bakıyorum hayatım.
12: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
14: Akakçe.

0: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodajeku.com.tr'de.
1: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

Pop'un Kralı Kral Pop Radyo'da programın sonundayız. Arzu Kaya'dan gitme vakti geldi. Yarın bayramın ilk günü. Kral Pop Radyo ailesi olarak nerede olursanız olun, ne yapıyor olursanız olun, en güzel şarkılarımızla sizlere bu bayramda da eşlik etmeye devam edeceğiz. Yarın sabah 9'da ben Arzu Kaya mikrofonumda olacağım. Bayram coşkusunu hep birlikte yaşamak üzere mutluluk, sağlık ve huzur diliyorum hepinize.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı sona erdi.
1: Reklam.
2: Bu anons aracını satmak isteyenlere. VavaCars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif VavaCars'ta.
1: VavaCars. Reklam.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, Akbank Mobil'in sana özel çözümleriyle tanış. Detaylar akbank.com'da.
1: Mobil'in bankası Akbank.
2: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi evinizin sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. Kira öder gibi 20 bin TL taksitlerle 5 ayda evinizin sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 23 53 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.
3: Vodafone'lara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da 10'a katlıyoruz.
4: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.

Sıradaki şarkı Bilastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor.

Unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulaması.

En pop müzik radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle

0: Yenilenen Bonus Flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Sevdiğiniz markalarda kişiselleştirilmiş marka takibi, size özel kampanyalar, NFC ile mobil temassız ve QR'la flash hızında ödeme. Siz de yenilenen Bonus Flash'ı hemen indirin.
1: Bayram şıklığın hazır mı? Takım elbise ve ceketlerde ilk ürüne %20, ikinci ürüne %50 indirim Süvari'de. Süvari, yakışanı yapar.
2: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde...

Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Bayram ihtiyaçları sizde, teknolojileri MediaMarkt'ta. Derin dondurucudan çay makinesine, mini fırından mutfak şefine, bayramda ihtiyacınız olan teknolojiler MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Bayrama özel teknolojileri keşfedin. Son gün 31 Mayıs. MediaMarkt.
2: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, İzok'tan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
3: Aygaz diyorum.
4: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
5: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi sizin için

0: spor haberlerini sunar.
1: Aziz Yıldırım seçimi kazanması halinde Salah ve Sörloth'u Fenerbahçe'ye transfer edebileceğini söyledi. Sarı lacivertlilerin başkan adayı Aykut Kocaman için de açık kapı bıraktı. Tarihin en iyi kadrosunu kuracağız diyen diğer başkan adayı Hakan Safi ise şampiyonluk özleminin 13 yıla çıkmasına izin vermeyeceklerini söyledi. UEFA Konferans Ligi'nde Crystal Palace'la Rayo Vallecano yarı finalde karşılaşacak. Leipzig stadında oynanacak mücadele saat 22'de başlayacak. Olympiakos kendi evinde tarih yazdı. Euroleague finalinde Real Madrid'i 92-85 ile geçen Yunan ekibi 13 yıl aradan sonra mutlu sona ulaştı. Şansa kalmaz işiniz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Ülke geneli parçalı, çok bulutlu, aralıklı sağanak geçişleri de etkisini kaybediyor. Yalnızca Rize...

0: basmadı bonusluların zilleri. Ding dong ding dong. Durmadan kargo geliyor.
1: 40 bin liralık hediye çekiyle doya doya alışveriş yapıyorlar Engin Bey.
0: 40 bin mi?
1: 1 Mayıs 15 Haziran tarihleri arasında yenilenen bonus flash'tan çekilişe katılan 20 kişi Amazon.com.tr'den, 20 kişi pazaramadan 40 bin lira değerinde hediye çeki kazanma şansı yakalıyor. Her gün katılın, şansınızı katlayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve bonus flash'ta.
2: Güneşin krallığında aç kalbini renklere. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Zazazo'nun yeni sezon koleksiyonu şimdi mağazalarımızda.

0: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net. Pilot garaj, şoför ekspertiz.
2: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
3: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
4: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
3: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
5: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
6: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
7: Harika bir pas. Şimdi potaya doğru yükleniyor. Yükseldi. Smaç geliyor. Derken Vodafone'la Alperen'den inanılmaz bir blok. Ohoho, müthiş bir zamanlama. İnanılmaz bir blok. Sahanın lideri benim diyor.
8: Evet Murat. Sahanın yeni bir lideri var artık. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması.

0: Bruno, Dardanel güvencesiyle.
1: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
2: Ödemek EasyCo demek.
3: Sprite ve nane olur mu?
4: Sprite ve

0: Yeni Sprite Cool Mint.
1: Dene gör.
2: Midas'a dakikalar içinde kaydol. Sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.

Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Bayram heyecanı Teknosa'da. Honor Pad X9A 128 GB klavyeli tablet Tekno Club'a özel 13

0: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Dostluk ve kardeşliğin pekiştiği bir bayramı daha hep birlikte kutluyor. Bayram sofralarına lezzet katmaktan

0: Tek reklam.
1: Bu anons seni Vava Cars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garantiyle Vava Cars'tan al.
0: Tek reklam.

0: Pop Haber.
1: 26 Mayıs Salı gününden merhaba, Çağlar Demir Döker ben. Günün gelişmeleriyle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı. Terörsüz Türkiye sürecinin önemine vurgu yapan Erdoğan, bu tarihi süreci özenle menziline doğru götürüyoruz dedi. CHP Genel Merkezi'nin polis tarafından tahliye edilmesinin yankıları sürerken İçişleri Bakanı Çiftçi ilk kez konuştu. Müdahalenin devletin ya da güvenlik güçlerinin başlattığı bir süreç olmadığını, talebin Kılıçdaroğlu yönetiminden geldiğini belirtti. Göreve iade edilen Genel Başkan Kılıçdaroğlu 30 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'ne gidecek, 1 Haziran'da parti meclisini toplayacak. Eski parti meclisi de göreve geri dönüyor, Kılıçdaroğlu'nun dilekçesi kabul edildi. Özgür Özel ise mesaisine mecliste devam etti. İlk adım 1 Haziran'daki parti meclisi toplantısında kurultay kararı çıkarılması olacak. Artık atanmış ve seçilmiş olmak üzere 2 CHP var diyen Özel, bugün de İzmir'de miting yapacak. İzmir'de CHP'li Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın da aralarında olduğu 5 kişi gözaltına alındı. Operasyonun imar usulsüzlükleri soruşturması kapsamında düzenlendiği belirtildi. 2 kişi de aranıyor. Amerika ve İran arasındaki anlaşma umutları artıyor. Başkan Trump, İran'la müzakerelerin iyi gittiğini söyledi. Aralarında Türkiye, Suudi Arabistan, Katar ve Pakistan'ın da bulunduğu ülkelerden İbrahim Anlaşması'nı imzalamasını istedi. Petrol 100 doların altına indi. Yarından geçerli olmak üzere benzin grubuna 3 lira 27 kuruş indirim yapılması bekleniyor. Eşel mobil sistemi nedeniyle pompaya yansıyacak indirim tutarı 82 kuruş olacak. Merkez Bankası zorunlu karşılık uygulaması kapsamında kredi büyüme sınırlarını düşürdü. Bireysel kredilerde tüm kredi türleri için sınırlar 1 puan indi.
0: Kral Pop Haber.

0: Ve saat 22'de başlayacak. Olympiakos kendi evinde tarih yazdı. Euroleague finalinde Real Madrid'i 92-85'te geçen Yunan ekibi 13 yıl aradan sonra mutlu sona ulaştı. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.

Merhaba, Kral Pop'ta birlikteyiz. Ben Mert Rozçuklu. Nasıl geçiyor gününüz? Tatilde olanlar, çalışanlar, her birimize sevgi selamlarımızı iletelim. Bayramda dinlenebilecek misiniz peki? Bayram tatilinden dönüp ben hiç dinlenemedim diyenler, belki de siz onlardan birisiniz. Bayram bitince anlayacağız bunu. Bazen tatil dediğimiz şey dinlenmekten çok koşuşturmaya dönüşebiliyor. Tatil de bazen öyle oluyor değil mi? Yani tatil dediğin dinlenmek ihtiyacı hissettirir ya, o kadar çok koşturursun ki yol, ziyaret, plan, trafik, özellikle uzun bayram tatillerinde insanlar fiziksel olarak daha fazla hareket ettiği için ilginç olan şu, bazen dinlenmek için çıktığımız tatilden dinlenme ihtiyacıyla dönebiliyoruz. İşte tam olarak bundan bahsediyorum. Çok tanıdık geldi değil mi? Senden

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Çikolataya dönüşen harçlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
3: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
4: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
5: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi aracınızın sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. 10.000 TL taksitlerle 5 ayda aracınızın sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444-2353 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.

0: unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: o. Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank. Pilot garaj şoför ekspertiz.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte

Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
1: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de bu bayramda tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
2: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz aura yeşili ve hibrit motor

Peugeot 408.8 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.

0: Merhaba ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
1: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
2: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi sizin için seçti.

uzayan bayram tatiliyle birlikte siz de fark ediyorsunuzdur. Alışveriş yerleri genellikle dolu, özellikle marketler, süpermarketler. Peki market arabası kullanma şeklimizin karakter analizi olabileceğine dair bir fikriniz var mı? Geçtiğimiz günlerde karşıma çıktı ve epey de şaşırttı benim. Bir tüketici araştırmasında işlemişler. Listeyle geleni var markete, ne alacağını bileni var. Bir de sadece iki parça alıp çıkacağım deyip arabayı dolduranlar var. Alışveriş davranışı anlık ruh haliyle bağlantılı diye geçiyor bu tüketici araştırmasında. Özellikle açken yapılan alışverişlerde insanların daha fazla ürün aldığı biliniyor. Ve galiba marketteki en büyük yalan da şu: sadece bakıyorum. Bakmakla hiçbir zaman yetinmiyoruz, hadi itiraf edelim.

yakın zamanda sosyal medyada paylaşımların değiştiğine dair siz de gözlemde bulunmuşsunuzdur. Artık bazı kullanıcılar, bazı insanlar gösterişten özellikle uzak durmaya başladı. Fark ettiniz mi? Sade paylaşımlar, daha sakin hayatlar. Çünkü sürekli güçlü, mutlu ve kusursuz görünme baskısı insanları yormaya başladı. Bu bir süreçti. Yorulacağını biliyorduk. Şöyle bir geçen 10-15 sene içerisinde insanlar yoruldu. Sosyal davranış araştırmalarına yansıdı bu. Özellikle son yıllarda daha doğal görünme eğilimi yükselişte, daha popüler. Gösterişli paylaşımlarsa demode oldu. Çünkü insan olduğu gibi görünmenin rahatlığını aramaya başladı. Yani belki de bu başka deyişle değerlendirirsek sosyal medyayı içselleştirdiğimizi ve hayatımızın bir parçası haline geldiğini görmemizi de sağlıyor. Gerçekte neysem oyum diyenler sade paylaşımlar yapıyor.

0: Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı. Reklam.
2: Bir susmadı bonusluların zilleri. Ding dong ding dong. Durmadan kargo geliyor.
3: 40 bin liralık hediye çekiyle doya doya alışveriş.

0: iş yapıyorlar Engin Bey.
1: 40 bin mi?
0: 1 Mayıs 15 Haziran tarihleri arasında yenilenen bonus flash'tan çekilişe katılan 20 kişi Amazon.com.tr'den, 20 kişi pazaramadan 40 bin lira değerinde hediye çeki kazanma şansı yakalıyor. Her gün katılın, şansınızı katlayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve bonus flash'ta.

0: avantajı sağlayın.
1: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
2: Ödemek EasyCo demek.
3: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
4: Aygaz diyorum, 100 Oktan diyorum, Aygaz diyorum.
3: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
5: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
6: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: Vodafone'lara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da 10'a katlıyoruz.
2: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Car Service. Her marka araca güvenilir servis.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
3: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
8: Sağlam bankacılık.
9: Kral Pop Radyo'yu dünyanın her yerinden, Kral Müzik.com.tr ve Kral uygulamasından kesintisiz ve yüksek kalitede dinleyebilirsiniz.

Şu an yolculukta olanlar vardır muhakkak, sesimizi duyarken, şarkılarımıza eşlik ederken bir taraftan da düşüncelere dalanlar. Camdan dışarı bakarsın, sadece yol sesi gelir. Çünkü bazen zihin ekstra uyaranlara değil de o sakinliğe ihtiyaç duyar. Evet, kısa süreli sessizlik alanları, sakin ortamlar beynin toparlanmasına yardımcı olabilir. Bu konuda hemfikiriz. O yüzden bazı yolculuklar kafa toplama alanı gibi düşünülür. Özellikle de uzun seyahatler bu işe yarar. Eğer siz de şu an bir seyahatteyseniz tadını çıkarın, yolun tadını çıkarın, o anın tadını çıkarın. Tabii ki aklınızda yine birçok düşünce gezecek. Onları durduramayız, durdurmayız da zaten. Ama en azından seyahat halinde, sakin bir ortamda o düşüncelerin çözülmeye başladığını fark edeceksiniz.

0: Tek reklam.
1: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Babacars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Baba.cars'ta.
0: Tek reklam.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
1: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
2: Ülke geneli parçalı, çok bulutlu, aralıklı sağanak geçişleri de etkisini kaybediyor. Yalnızca Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı ilçelerinde yer yer kuvvetli yağış geçişlerine karşı tedbirli olunmalı. Su baskınlarına dikkat.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
1: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.

Selamlar, Kral Pop'la birlikteyiz. Ben Mert Rusçuklu. Bayram tatilinde olanlar ya da yarını iple çekenler vardır. Kurban Bayramı'nı sevdikleriyle, aileleriyle bir araya olmak için adeta sabırsızlananlar vardır. Her birinize sevgi selamlarımızı iletelim. Yayınlarımızın başında olacağız bu bayramda da. Özel yayınlarımızla sesleneceğiz dinleyicilerimize. Tatilde kimi aynı anda hem gitmek ister hem evde kalmak ister. İki farklı karakter ortaya çıkarıyoruz çoğu zaman. Bunu yaşayanlar çoktur diye düşünüyorum. Gezmek, görmek, hareket etmek isteyen vardır. Bir tarafın bunu ister, diğer tarafın evde kalıp hiçbir şey yapmamak ister. Vallahi ben de yaşıyorum ikilemi. Çünkü zihnimiz hem değişiklik hem güven alanı istiyor. O yüzden bazen şu kararı vermek gerçekten zor oluyor. Çıkalım mı, evde mi kalalım? Siz hangi taraftasınız?

bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.

0: Avşar Doğal Maden Suyu.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: ol. Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
3: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
4: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır. Pilot Garaj Shop'a
5: ekspertiz. Bayram alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 31 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da. İlerisi benim.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe.
4: Hemen bakıyorum hayatım.
1: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

Şu an beni dinlerken bir taraftan da telefonuna bakanlar vardır, elinde telefonunu tutanlar belki. Peki telefonsuz kalma isteği yaşıyor musunuz zaman zaman? Aman Allah korusun, telefonsuz hayat mı olur diyebilirsiniz, kabul. Ama artık yavaş yavaş bu alışkanlığımız değişmeye başladı. Fark ettiniz mi? Bazı insanlar artık bilerek telefondan uzak durmaya çalışıyor. Bildirimleri kapatanlar, sosyal medyaya ara verenler, hatta telefonla arasına mesafe koyanlar. Kullanım mesafesi. Çünkü sürekli çevrim içi olmanın bizi ne kadar fazla yorduğunu artık çok deneyimledik. O deneyime sahibiz ve yavaş yavaş telefondan uzak kalmaya çalışıyoruz. Dijital sessizlik diye bir kavram çıktı ortaya. Dijital sessizlik bu dijital çağda ve dijital sessizliği aramaya başladı birçoğumuz. Siz de yaşıyor musunuz bunu?

Sizlere birçok uzmanın yapmayın dediği bir davranışla alakalı bir soru soracağım. Nedir o yapmayın denilen şey? Yemek yerken video açmak. Artık birçok insan yemek yerken mutlaka bir şey izliyor, izlemeyi tercih ediyor. Dizi, video, kısa içerikler, sosyal medyada gezinme. Sakince hiçbir şeye bakmadan yemek yemek zor geliyor değil mi artık? Çünkü beynimiz sürekli uyaranlara alıştı ve daha fazlasını istiyor. Bir uzman görüşü var konuyla ilgili. Yemek yerken aynı anda içerik tüketmenin farkındalık hissini azalttığına dair. O yüzden birçok beslenme uzmanı da yemeğinizi yerken başka şeyle ilgilenmeyin, bir şeyler izlemeyin. Çünkü yemek yediğiniz farkındalığını kaybedersiniz ve daha fazla tüketme eğilimine girersiniz diyor. Yani bir şeyler izlerken yemek yediğimizde gerçekten orada olmuyoruz. Dolayısıyla yemek daha uzun sürüyor ve uzadıkça da ekstra kaloriler geliyor.

0: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, Akbank Mobil'in sana özel çözümleriyle tanış. Detaylar akbank.com'da.
1: Mobilin bankası Akbank.
2: Cem, şimdi Arife günü benim arabayla yola gidiyoruz.
3: Şöyle abi, evet. Kemerlerimizi takıyoruz. Tamam. Bir de yolda arada bir molalar veriyoruz.
2: Tamam da şimdi Gofrik minileri buradan mı alalım, yoldan mı alalım?
3: Abi Gofrik miniler standart zaten, yoldan da alınır da.
2: Evet.
3: Arabada yanınızda olmasın. Yani arabada yanınızda olmasın.
2: Neden ki o?
3: Yeniyor abi, yolda yeniyor. Doğru. Gideceğiniz yere varamayabilir yani. Bak. Yaşandı bunlar yani, tamam. Yeniyor.
2: Yener abi. Maydi bagaja, evet, koyalım biz. Yanımıza alacağımızı ayrıca alalım mesela.
3: Yani ben alın diyemem abi. Ben ancak tavsiyede bulunabilirim yani.
2: Ya Cem, sen ne hakikatli adamsın sana. Canım iyi bayramlar. Aslan.
3: İyi bayramlar. Ben reklam yapamam abi. Tavsiyede bulunabilirim.
2: Ya Cem, sen reklam da yapsan olur oğlum.
4: Bayram şıklığın hazır mı? Takım elbise ve ceketlerde ilk ürüne %20, ikinci ürüne %50 indirim Süvari'de. Süvari, yakışanı yapar.
5: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
6: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
7: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
6: kazancım net, Sigortam.net. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
8: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
9: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi lassa.com.tr'de.
10: Sağlam.

0: yemek yediğin an gelsin Sütaş Ayran. İçtikçe iyidir, seveceksin.
1: Bank Anton Bank kartıma bin. Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
2: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
3: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
4: ol. Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al sat. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
5: Harika bir pas. Şimdi potaya doğru yükleniyor. Yükseldi. Smaç geliyor. Derken Vodafone'la Alperen'den inanılmaz bir blok. Ohoho, müthiş bir zamanlama. İnanılmaz bir blok. Sahanın lideri benim diyor.
6: Evet Murat. Sahanın yeni bir lideri var artık. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.

Yeni başlangıçların insanları, evet, aramızda mı acaba yeni başlangıç arayanlar var mı? Zaman zaman ben de ararım o yeni başlangıçları, hoşuma gider. Çünkü yeni başlangıç dediğimizde yeni hafta, yeni ay, yeni tatil sonrası dönüş, bayram sonrasına atılan işler. İnsan zihni sıfırlama hissini seviyor. Belki de o yüzden yeni başlangıç hissini arıyoruz. Yeni başlangıçlar umut dolu gibi geliyor. Belki de bu yüzden hayat ne kadar yorarsa yorsun, insan kendi içinde hep küçük bir yerden başlama isteğini taşıyor. Yılmadan yeni başlangıç arayışı. Belki de bu tatil yeni bir başlangıç olacak sizler için. Belki de tatil sonrası, bayram sonrası yeni bir başlangıç olacak. Umarım hayırlara vesile olur her birimiz için. Güzellikler diliyorum. Ben Mert Rusçuklu. Yarın öğleyin Kral Pop'ta yeniden görüşmek dileğiyle.

0: Tek reklam.
1: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.cars'ta.
0: Tek reklam.

0: spor haberlerini sunar.
1: Aziz Yıldırım seçimi kazanması halinde Salah ve Sörloth'u Fenerbahçe'ye transfer edebileceğini söyledi. Sarı lacivertlerin başkan adayı Aykut Kocaman için de açık kapı bıraktı. Tarihin en iyi kadrosunu kuracağız diyen diğer başkan adayı Hakan Safi ise şampiyonluk özleminin 13 yıla çıkmasına izin vermeyeceklerini söyledi. UEFA Konferans Ligi'nde kupa yarın sahibini buluyor. Crystal Palace'la Rayo Vallecano saat 22'de karşı karşıya gelecek. Manchester City'de tarihe geçen Pep Guardiola dönemi sona erdi. Kulübe kazandırdığı tam 20 kupayla birlikte binlerce taraftar önünde Guardiola'ya veda edildi.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: TEM Otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağı ayrılma kolu üzerinde yapım çalışmaları esnasında sağ şerit trafiğe kapalı, trafik tek şeritten veriliyor. Bolu Gökçesu Mengen yolunun 6 ila 8. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.

0: Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
1: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
2: Ödemek EasyCo demek.
3: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
6: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80

0: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
8: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
2: Sağlam bankacılık, Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
9: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
10: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleriyle yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Merhaba ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
1: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
2: Dostluk ve kardeşliğin pekiştiği bir bayramı daha hep birlikte kutluyor. Bayram sofralarına lezzet katmaktan mutluluk duyuyoruz.
3: Tahsildaroğlu benim peynirim.
4: Kral Akustik.

0: Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için Siri Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız Siri Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
3: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram. Bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.

0: Avşar Doğal Maden Suyu.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, Hisop'tan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
1: Aygaz diyorum. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
3: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi evinizin sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. Kira öder gibi 20.000 TL taksitlerle 5 ayda evinizin sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 23 53 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.
4: Biri biri, sizi düşünen biri, Bir Evim.
5: Vodafone'lara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da ona katlıyoruz.

0: Taner güvencesiyle.
1: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.

0: tek reklam.
1: Bu anons seni Vava Cars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garantiyle Vava Cars'tan al.
0: Tek reklam.

0: Kral Pop Haber.
1: Mutlu günler. Bugün 26 Mayıs Salı, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Dünyada yaşanan krizlere rağmen Türkiye'nin bir istikrar adası olarak göz doldurduğunu söyledi. CHP'nin 38. olağan kurultayı hakkında verilen mutlak butlan kararının ardından Özgür Özel ilk mitingini İzmir'de düzenledi. Kılıçdaroğlu'na çağrı yapan Özel, genel başkanı 2 milyon CHP'li üye seçsin dedi. Bayramdan sonra karar alıp kongre yapalım diye konuştu. Özel'in teklifine Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen eski CHP milletvekili Müslüm Sarı'dan siyasi polemik yanıtı geldi. İçişleri Bakanı Çiftçi, CHP Genel Merkezi'nin güvenlik güçlerince tahliyesine ilişkin talebin Kılıçdaroğlu yönetiminden geldiğini söyledi. Bakan, hukuk devletinde mahkeme kararlarının uygulanması esastır, bu ilke yerine getirildi dedi. Amerika ile İran arasında anlaşma umutları artıyor derken Amerika'dan İran'a yönelik bir saldırı geldi. Amerika, Hürmüz Boğazı'na yakın İran füze rampalarını ve mayın döşeyen gemileri vurdu. Benzine indirim geliyor. Yarından itibaren geçerli olmak üzere benzine 3,27 lira indirim yapılması planlanıyor. Eşel mobil sistemi nedeniyle pompaya yansıyacak indirim tutarı 82 kuruş olacak. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre bayramın ilk günü ülke genelinde sıcak havada geçecek. Yağış çoğu yerde ara veriyor. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 27, Ankara parçalı bulutlu 25, İzmir parçalı bulutlu 30, Bursa ve Antalya parçalı bulutlu 28 derece.
0: Kral Pop Haber. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
2: Ülke geneli parçalı, çok bulutlu, aralıklı sağanak geçişleri de etkisini kaybediyor. Yalnızca Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı ilçelerinde yer yer kuvvetli yağış geçişlerine karşı tedbirli olunmalı. Su baskınlarına dikkat.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: kimse tutamıyor beni.
1: Mayıs ayının son haftası, haftanın ikinci günü 26 Mayıs Salı. Kurban Bayramı arifesi, bayram öncesi Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da saat 16 itibariyle önümüzdeki 2 saatinize Demir Ali Çelik ben harika şarkılarla gündemde konu başlıklarıyla eşlik edeceğim. Bize iyi hissettirecek, motive edecek, dinlendirecek, bayram coşkusunu anımsatacak ve dinlemeyi her an sevdiğimiz şarkıları paylaş. 24 saat olduğu gibi devam ediyoruz. Herkese merhaba. Trafikteki dinleyicilerimize iyi yolculuklar. Mutlaka çalışanlar var. İyi çalışmalar.

0: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
3: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla. Birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında daima yanında.
6: HDI Sigorta.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.

0: Futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs 30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 kontinental lastik alın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi kontinental-lastikleri.com.tr'de. Kontinental takacaksın.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
1: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
0: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
1: Abicim.
0: Her yerdeydi sen böyle yokuş su dinlemiyor.
1: Abicim.
2: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
3: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
4: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
5: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
4: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar.

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Harika bir pas. Şimdi potaya doğru yükleniyor. Yükseldi. Smaç geliyor. Derken Vodafone'lu Alperen'den inanılmaz bir blok. Uhuhu, müthiş bir zamanlama. İnanılmaz bir blok. Sahanın lideri benim diyor.
2: Evet Murat. Sahanın yeni bir lideri var artık. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Bravo Vodafone.
3: Blok 3 La Katedral konserinde 120 kişilik dev senfoni orkestrası ve sürpriz sahne şovlarıyla muhteşem bir konser deneyimi yaşatmaya geliyor.
4: Git, git peşimi bırak, senin aşkın bana bir tuzak.
3: Rap müziğin enerjisi, senfonik düzenlemelerin görkemi ve sürprizlerle dolu unutulmaz anlara imza atacak bu özel gecede Blok 3, 28 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda. Biletler Bu Bilet ve Passo'da. Organizasyon 3x3 Production. Medya sponsoru Kral Pop Radyo.

Bayram öncesi 26 Mayıs ve Kurban Bayramı arifesindeyiz. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da bayram boyunca en sevdiğiniz şarkılarla, bayram şarkılarıyla eşlik edeceğiz ve bayram öncesi şarkılarımızı da özenle seçip sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Gündemde konular bayram öncesi arife, gelenekleri, örf adetleri neler, göz atacağız. Ayrıca 0533 781 74 74 Kral Pop Radyo WhatsApp hattımız. Aktarmak istediğiniz mesajlarınız için şu an itibariyle devrede. Erkenden bayramı kutlamaya arifeden başlayalım diye düşünürseniz mesajlarınıza birazdan yer vereceğiz.

26 Mayıs Kurban Bayramı Arifesi ve Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da mesajlarınıza yer veriyoruz. Öncelikle gönderdiğiniz mesajlara teşekkür ederim. Kütahya'dan Anıl'ın mesajıyla başlayalım. Bu bayramda ailemden ayrıyım. Anne babamın, büyüklerimin ellerinden öperim. Herkese iyi bayramlar dilerim. Anıl Eser göndermiş. Beril İstanbul'dan dünyada barışın hakim olduğu bereketli, huzurlu bir bayram diliyorum. Tüm İslam alemine Kurban Bayramımız kutlu olsun şimdiden. Herkese selamlar. Barış Koca Mustafa Paşa'dan, eşim Nilay ve kızım Bade ile dinliyoruz. Kökten ailesi olarak herkese iyi bayramlar diliyoruz. Ezgi Samsun'dan herkese selamlar, ailem en başta. Güzel ülkeme herkese iyi bayramlar, sevdiklerimizle huzurlu nice bayramlara ve Yılmaz ailesinin tüm fertlerine iyi bayramlar şimdiden. Birazdan diğer birkaç mesaja daha yer vereceğiz. Bir kez daha gönderdiğiniz mesajlara teşekkür ederiz.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: En tatlı ısrarların yaşandığı sofralar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
3: Bayram alışverişini süvariden yapmak sana yakışır. Seçili ürünlerde ikinci ürüne %50 indirim fırsatı seni bekliyor. Süvari.
4: İyi akşam yapar.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
2: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
3: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
2: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
3: Abicim.
2: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
3: Abicim.
2: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
4: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Kompas, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
5: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
6: Bayram alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 31 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com.

0: Sütaş Ayran.
1: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
3: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
4: Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim.
3: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
2: Siz de

0: Akıp katılım, mobil şubeyi indirin, günlük hesapla, her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
1: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Euro Repar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Euro Repar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.

0: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
1: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.

Önceki saatte Kral Pop Radyo WhatsApp hattımıza bayram öncesi Arife gününden mesajlarınızı ulaştırmak isterseniz gönderin demiştik. Gelen mesajlara devam edelim. Gündoğan'dan Kemal Bey, bu güzel Kurban Bayramı Arife gününde bol kahkahalı sofraların olduğu birlik beraberlik içinde Kurban Bayramı diliyorum herkese. Kemal ve İpek çifti göndermiş. Deniz Malatya'dan eşim Sefa ile kızım Belis ile yolda dinliyoruz. Büyüklerimizle, akrabalarımızla kutlayacağımız Kurban Bayramımız, Demir ve Keskin ailelerinin ve tüm ailemizin Kurban Bayramı'nı şimdiden kutluyoruz. Abi selam, Bedri ben, bayram öncesi çalışıyoruz. Kolay gelsin çalışanlara, iyi bayramlar herkese. Bize blok 3, Bahri, Sinan, Emel ve Funda mutlaka. Kolaylıklar diliyorum size. İstanbul'dan Umut, bugün hem bayram arifesi hem de oğlum Merih'in doğum günü. Canım oğlum, iyi ki doğdun, seni çok seviyoruz ve herkese iyi bayramlar diliyoruz şimdiden. Umut, Merih, Aylin ailesi, Boz ailesi olarak Kurban Bayramınızı şimdiden kutluyoruz mesajını gönderdiler. Teşekkür ederiz. Ayrıca Merih'in doğum gününü biz de kutlayalım. Bugün doğum günü olan tüm dinleyicilerimizin de doğum gününü kutlamış olalım. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla, neşeyle, nice güzel

0: Tek reklam.
1: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Vavakaz aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.cars'ta.
0: Tek reklam.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Ülke geneli parçalı, çok bulutlu, aralıklı sağanak geçişleri de etkisini kaybediyor. Yalnızca Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı ilçelerinde yer yer kuvvetli yağış geçişlerine karşı tedbirli olunmalı. Su baskınlarına dikkat.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz.
2: RS Auto Ekspertiz risk haritasını sundu.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Kurban Bayramı arefesinde bir sürprizle devam edelim. Türkiye'nin dünya standartlarındaki ilk tema parkı Vialand'den bir dinleyicimize 4 kişilik günlük giriş davetiyesi kazandıracağım. Muhteşem bir gün geçireceksiniz. Adrenalin dolu, eğlence dolu, keyifli, 7'den 77'ye herkesin eğlenebileceği Vialand tema parktan bir dinleyicimize 4 kişilik davetiye kazandıracağım. Bunun için Kral Pop Radyo WhatsApp hattımız bir kez daha devrede. 0533 781 74 74, adınızı soyadınızı yazıp gönderiniz. Gönderilen mesajlardan 30. kişi bugünün bizden kazananı olacak. Şimdiden söylüyorum, yaz boyu Vialand Tema Park davetiyeleri kazandırmaya da devam edeceğiz.

0: çikolataya dönüşen harçlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
4: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
5: Sen ne istersen ol.
6: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
7: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
8: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
9: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Domino's severler, sesi biraz daha açıyor. Orta boy Iconix pizzayı 150 TL'den başlayan fiyatlarla kaçırmıyor. Hadi seviyorsan Domino's'a gel al.
2: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar.

0: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılım.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
4: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
5: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
3: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.
6: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor. Happy is-

Az önce bir dinleyicimize Kral Pop Radyo'dan VLN Tema Park'ta 4 kişilik günlük giriş davetiyesi kazandıracağımızı söylemiş ve WhatsApp numaramızı iletmiştim. Dünyanın en iyi 4. roller coaster'ı seçilen Nefes Kesen'den 7'den 77'ye herkesin harika vakit geçireceği VLN Tema Park'ta bizden davetiyeyi kazanan dinleyicimiz Ceylan Özel oldu. Tebrik ediyoruz. Bu arada Kral Pop Radyo'dan VLN Tema Park davetiyeleri kazandırmaya da devam edeceğiz. Kulağınız bizde olsun. Bayram öncesi güzel bir sürpriz oldu. Ne

Kurban Bayramı Arife günündeyiz. Bayram öncesi Arife ile ilgili en önemli adetlerden biri ev temizliği. Bayram temizliği adı altında evler temizlenir, derlenir, toparlanır. Bir sonraki gün bayram hazırlıkları ile ilgili giyilecek kıyafetler de tamamlanır. Eskiden kalma geleneklerden biri bayramlıklar çocuklarda Arife günü itibariyle giyilip sokaklara çıkılırmış ve Arife çiçeği çocuklar adı altında bayramlıklarıyla sokaklarda dolaşan çocuklar bayramı Arife gününden kutlamaya başlarlarmış. Günümüzde uygulanan bir adet mi? Çok sık karşılaşmıyoruz ama bayramın heyecanı özellikle çocuklarımız için oldukça önemli. Yarın bayramlıkları genel olarak giyiyor olacaklar, giyiyor olacağız. Abi de hatırlatayım, çocuklarımız için bayram harçlığı hazırlığını da yapmak lazım yarın öncesinde şimdiden. Mendil geleneği pek uygulanmasa da mendilde önemli detaylardan biri aslında.

0: Geziyi Koçak'tır. Koçak.
1: Cem, şimdi Arife günü benim arabayla yola gidiyoruz.
2: Şöyle abi, evet. Kemerlerimizi takıyoruz. Tamam. Bir de yolda arada bir molalar veriyoruz.
1: Tamam da şimdi gofrik minileri buradan mı alalım, yoldan mı alalım?
2: Abi gofrik miniler standart zaten, yoldan da alınır da.
1: Evet.
2: Arabada yanınızda olmasın. Yani arabada yanınızda olmasın.
1: Neden ki o?
2: Yeniyor abi, yolda yeniyor. Doğru. Gideceğiniz yere varamayabilir yani. Bak. Yaşandı bunlar yani, tamam. Yeniyor.
1: Yener abi. Maydi bagaja, evet, koyalım biz. Yanımıza alacağımızı ayrıca alalım mesela.
2: Yani ben alın diyemem abi. Ben ancak tavsiyede bulunabilirim yani.
1: Ya Cem, sen ne hakikatli adamsın sana. Canım, iyi bayramlar. Aslan.
2: İyi bayramlar. Ben reklam yapamam abi. Tavsiyede
1: ya
2: bulunabilirim.
1: Ya Cem, sen reklam da yapsan olur. Go Freak.

Bayram şıklığın hazır mı? Takım elbise ve ceketlerde ilk ürüne %20, ikinci ürüne %50 indirim Süvari'de. Süvari, yakışanı yapar.

0: Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
1: Prime Computers'lerde ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
2: Baba çok sıcak, daha ne kadar yolumuz var?
3: Of, trafik de hiç ilerlemiyor sanki.
4: Sakin olun, şimdi her şeyi değiştiriyorum.
3: Oh be, dünya varmış. Koltuklar da ne güzel serinletiyor.
2: Baba, ekrandan dışarıyı her yönden görebiliyorum. Sanki uçuyoruz.
5: Bayram yolculukları Cherry Tiggo 7 ile stresten uzak bir keyfe dönüşür. Havalandırmalı koltukları ve 540 derece panoramik görüş sistemiyle konforu keşfedin. Üstelik şimdi ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla Cherry Tiggo 7. Bayramın en güzel rotası. Detaylar cherry.com.tr'de. Cherry.
6: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
7: ol. Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
8: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
7: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
9: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo'yla öde. Çünkü ödemek EasyCo demek. Ödemek.

güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi

0: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
1: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi evinizin sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. Kira öder gibi 20.000 TL taksitlerle 5 ayda evinizin sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444-2353'ü arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin. Bir
2: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
3: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi.

26 Mayıs haftanın ikinci günü ve Kurban Bayramı arefesindeyiz. Yarın Kurban Bayramımızın birinci günü. Hafta boyu bayramımızı kutlayacağız. Hafta sonu tamamlandığında yeni haftayla birlikte de Haziran ayını karşılamış olacağız. Şimdi önümüzde harika bir arefe günü akşamı var. Şimdiden herkese iyi bayramlar diliyorum. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla, sevdiklerimizle bir arada kutladığımız nice bayramlar, bayram gibi kutlanan bayramlar temennimiz. Yarın saat 16'da Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da bayram şarkılarıyla görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Gerçek reklam.
1: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.cars'ta. Vava
0: Cars. Gerçek reklam.

0: spor haberlerini sunar.
1: Milli takım 2026 Dünya Kupası öncesi İstanbul'da sahaya çıkacak. Türkiye, Kuzey Makedonya'yı Çobanit Stadı'nda konuk edecek. Maç pazartesi saat 20.30'da başlayacak. Aziz Yıldırım seçimi kazanması halinde Salah ve Sörlot'u Fenerbahçe'ye transfer edebileceğini söyledi. Sarı lacivertlerin başkan adayı Aykut Kocaman için de açık kapı bıraktı. Tarihin en iyi kadrosunu kuracağız diyen diğer başkan adayı Hakan Safi ise şampiyonluk özleminin 13 yıla çıkmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Trabzonspor'da Şamil Ekinci Müzesi yeni kupasına kavuştu. Türkiye Kupası sergilenmeye başlandı. Bordo Mavililer finalde Konyaspor'u yenerek tarihindeki 10. Türkiye Kupası'nı kazanmıştı.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
3: Ülke geneli parçalı, çok bulutlu, aralıklı sağanak geçişleri de etkisini kaybediyor. Yalnızca Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı ilçelerinde yer yer kuvvetli yağış geçişlerine karşı tedbirli olunmalı. Su baskınlarına dikkat.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: TEM Otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağı ayrılma kolu üzerinde yapım çalışmaları esnasında sağ şerit trafiğe kapalı, trafik tek şeritten veriliyor. Bolu Gökçesu Mengen yolunun 6 ila 8. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Okul, sınav ve başarı için Arguvit Focus yanınızda. Arguvit Focus Bay J'yi sunar.

0: Merhaba millet. Merhaba.
1: İyi ki geldiniz çünkü bugün burada profesyonellik adına gösterebileceğimiz tek şey yayının hala teknik olarak devam ediyor olması olabilir. Siz tatil, ben oturak. Evet. Kral Pop Radyo'da akşam saatleri başladı. Şu anda Türkiye'de ben de radyo programı yapacağım diye hayal kuran insanlar için moral bozucu bir performans sergilemeye hazırlanıyoruz. Çünkü 35 senedir bu işi yapıyorum ve hala ne söylediğimi tam olarak bilmiyorum. Beni dinleyerek bir şey öğrenemezsiniz. Bir formülüm, bir metodum yok. Doğaç. Bir dakika önce kendimi şehir efsanesi gibi gizemli bir yayın adamı hissediyordum. Şimdi kahve içerken tişörtüne zeytinyağı damlatmış yorgun bir apartman yöneticisine döndüm. Evet. Niye bu kadar apartman yöneticilerine takılıyorum bilmiyorum. Çok zor işleri ha. Ne yapıp edip o görevi atardım üstümden. İnsan ruhu gerçekten çok kırılgan bir sistem. Bu arada bu programı anlamakta zorlananlar için daha anlaşılır bir versiyon düşündük. Şimdi o versiyonda her cümleden sonra 3 dakika sessizlik oluyor. Sonra da ben şimdi buradaki metafor modern insanın çöküşünü temsil ediyordu diye açıklama yapıyorum. Böyle sıkıcı bir belgesel gibi. Rating 0 ama çok kültürlü. Siz bilirsiniz. Ben daha hızlı, daha az anladığım bir versiyonu tercih ederdim yerinizde olsam. Nedense son günlerde sürekli trafik araştırmaları önüme düşüyor. Sanki dünyadaki en büyük bilimsel problem insanların neden birbirinden nefret ederek araç kullanmadığıymış gibi. Geçen bir araştırma okudum. İnsanlar trafik sıkışınca sakinleşmek yerine kendi iç dünyalarına kaçıyormuş. Bazıları hayal kuruyormuş. Bazıları eski sevgilisini düşünüyor. Bazıları istifa etmeyi. Bazıları da önümdeki aracı bir tank olsa altımda ezebilir miydim diye. Medeniyet dediğim şey bunları yapmayıp sinyal vermeye devam etmek sanırım. Kapatıyoruz. Arada kapatıyoruz saptık döndükten sonra. Bir de dönmeden önce veriyoruz. Evet peki. Ben özellikle bu yaz trafiğinde insanların psikolojik olarak başka bir boyuta geçtiğine inanıyorum. Bodrum taraflarında yol kilitlenince bazı sürücüler artık navigasyona değil kaderine bakıyor biliyorsunuz değil mi? Adamın yüz ifadesi şu. Eğer bugün yazlığıma varırsam yeni bir insan olacağıma söz veriyorum.

Bugün yazdığıma bari bari. Trafik uzadıkça insanın aklına gerçekten çok acayip şeyler geliyor. Yani bir tünelde yarım saat kaldığında bayağı hayatını sorguluyorsun. Ben burada ne yapıyorum? Gerçekten yetişmem gereken bir yer var mı? Belki de burada yaşıyordum. Bu tünelde yaşıyorum ben. Arabayı bırakıp dağlara mı kaçsam? Evet. Korna çalana kadar sonra spiritüel yolculuk bitiyor. Tabii yanlış anlaşılma olmasın. Kral Pop Radyo olarak kimseye trafikte romantik kararlar vermesini önermiyoruz. Çünkü insan zaten normal şartlarda bile hayatını yönetmekte zorlanıyor. Yani otoyolda klima altında alınan kararların %80'i felaketle sonuçlanır. Ateş bastığında karar vermek de öyle. Ilıman bir ortamda romantik kararları vermeniz gerekiyor. John Lennon, "All you need is love" demişti. Çok güzel cümle. Tüm ihtiyacınız olan sevgi. Ama beni çeviren trafik polisiyle sevgi temelli bir bağ kurmaya çalıştım. Ben adam sadece ehliyeti istedi. Sarılalım dedim. Hayır, hayır, ehliyet, ruhsat. Akşam saatlerinin ortasındayız. Dışarıda trafik, içeride benim zihnim. İkisi de kontrollü şekilde akmaya çalışıyor. Devam ediyoruz. Kral Pop Radyo'dan ayrılmayın millet.

Okul, sınav ve başarı için Arguvit Focus yanınızda. Arguvit Focus'la Bay J devam edecek. Hayaliyle uyuduğunuz bayramlıklar kadar güzel

0: Tırno, Dardanel güvencesiyle.
1: Vodafone'lara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da 10'a katlıyoruz.
2: Prime Computest Auto Expertise, Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
3: Sprite ve nane olur mu? Sprite ve

0: Yenisi Bright Cool Mint.
1: Dene gör.
2: Prime Compute testlerde ekspertizini güvenle yaptır. Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
3: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Sen ne istersen ol. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
1: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: kaçırmıyor. Hadi seviyorsan Domino's'a gel al.
1: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte

0: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
1: Sağlamsa Lassa.
2: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
3: Kredi. Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
4: Migros Yemek.
3: Migros uygulamasında.
5: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
3: Depoları boşaltıyoruz. 21-31 Mayıs tarihleri arasında televizyonlardan bilgisayarlara, telefonlardan

0: Akdeniz. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
0: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
2: Bana göre vizyoner olmalı.
3: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.
4: Sağlam bankacılık.
5: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
6: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
7: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
5: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
7: Akakçe.
8: Okul, sınav ve başarı için Arjavit Focus yanınızda. Arjavit Focus'la Bay J devam ediyor.

Türkiye'nin bu saatlerde duymayı tercih ettiği ses kulağınızda ya da başka dinleyecek bir şey bulamadığınız için bana mecbursunuz. İki ihtimalde egomu aynı seviyede besliyor. Siz merak etmeyin beni, tamam? Adım Bahçe, Kral Pop Radyo'da Arife akşamı devam ediyor. Otoyollar kilitli, otobüs terminallerinde insanlık test ediliyor. Marketlerde kolonya ve çikolata stokları NATO alarm seviyesinde. Bense hala konuşuyorum çünkü bazı insanlar bayram tatiline gider. Bazıları ise yıllar boyunca aynı mikrofonun önünde çürür. Çıkarın beni burada. Hayır. Gençliğimde kadınların ne kadar farklı bir adam dediği adamdım. Şimdi galiba biraz tuhaf bir amca bu. Evet, yaşanmak gerçekten çok acımasız bir sistem. Aha. Rahmetli anneannem derdi ki yaşlılık maskaralık oğlum derdi. Ya, ben şimdiden maskarayım, düşünsenize yaşlılığımı. Ama insanın karakteri değişmiyor. Ben hala mesela kaybetmeye tahammül edemiyorum. Öyle önemli olan katılmak kafası hiç olmadı bende. Ben batıyorsam ortamın geri kalanının da hafif sallanması gerekiyor.

Benle beraber batmasalar bile. Gerçi burada ciddi bir matematik problemi doğuyor. Eğer herkes kaybediyorsa ve bunu isteyen ben değilsem, o zaman teknik olarak kazanan olmuş olmuyor muyum? Yani hayatım boyunca bak, mutsuzluğu bile rekabetçi yaşamışım. Matematik gerçekten korkunç bir olay. Bazı insanlar integral çözer. Ben karakter bozukluğumu denklemle açıklamaya çalışıyorum size. Ne hoş bir insanım. Bu arada bir haber gördüm. Bir kadın kedisini arabasının tavanında unutup yola çıkmış. İnsanlar selektör yapıyor filan. Kadın bir süre herkes beni ne kadar seviyor zannetti herhalde. Ay bugün makyajımı çok iyi yaptım herhalde diye. Sonra kediyi fark etmişler. Kedi resmen pençeleriyle hayata tutunmuş. Bayram trafiğine çıkacak herkes için sembolik bir görüntü aslında. Şu an milyonlarca insan aynı ruh halinde. Değil mi? Benim kedilerimden biri olsa var ya, eve döndüğümde 3 gün boyunca yüzüme bile bakmaz. Kediler affetmiyor. İnsan gibi bağırıp çağırmıyorlar ama içlerinden sana çok ağır sövüyorlar. Ben hissediyorum bunu. Hissediyorum. Şimdi önümüzde birkaç günlük klasik bayram düzeni var. İnsanlar birbirini görmek için kilometrelerce yol yapacak. Sonra oturup sessizce telefonlarına bakacak. Bir akraba mutlaka sen çok zayıflamışsın ya da biraz kilo mu aldın deyip psikolojik operasyon başlayacak. Biri siyasete girecek. Yok, şu sıra herkes siyasete girecek. Bir çocuk ağlayacak. Bir baba klima yüzünden de. Bütün bunların sonunda herkes çok güzel bayram oldu ya. İyi ki toplaştık diyecek. İnsanlığın bence en büyük başarılarından bir tanesi. Toplu halde yalan söyleyebiliyoruz. Bu arada dünyanın sonuyla ilgili haberler başladı yine. Yok, deniz yükselecekmiş, iklim değişecekmiş, insanlık bitecekmiş var. Herkese açık konuşacağım. Şu anda Arefe günü İstanbul çıkış trafiğine bakan biri zaten medeniyetin sonsuza kadar süremeyeceğini anlıyor. Ama suçluluk hissetmeyin. Bugüne kadar dünya adına yaptığımız şeyler biraz karışık olabilir. Ama en azından bayramlarda birbirimize ulaşmaya çalışıyoruz. Ha? Bazen sadece bu bile fena değil. Şimdi ben kısa bir nefes alıyorum. Siz de yola çıkacaksanız sakin. Çünkü şu anda dünyanın haline baktığınız zaman sinir krizi geçirmek için dünya size bayağı bir malzeme veriyor. Yapmayın, etmeyin.

Kral Pop Radyo'da akşam saatlerinin demirbaşı konuşuyor. Bazı evlerde antika saat vardır. Bazı ailelerde yıllardır değişmeyen bir salon takımı. Türkçe Pop Radyo'da da ben varım. Yaklaşık 35 yıldır aynı saatlerde ortaya çıkıp ülkenin sinir sistemine hafif hasar bırakıyorum. Hayır, hasarları temizlemeye çalışıyorum dostum. Arife akşamı devam ediyor. Şu anda milyonlarca insan ya yolda ya bavul kapatıyor. Ya da yarın sabah çok erken çıkarız yalanını söylüyor. Türkiye'nin ortak değeri bence bu son dakika paniği olabilir. Ama ben şunu biliyorum. Yola şoför ne zaman uyanırsa o zaman çıkılıyor. Evet. Sürücü kimse, dua edin babanız gece 3.30'da uyanmasın. Bir haber gördüm. Bir adam ense ağrısına iyi gelecek diye her gün çiğ kurbağa yemeye başlamış. Bakın, insanlık gerçekten inanılmaz bir tür. Doktora gitmek yerine, abi bunu ye düzelirsin diyen birine güvenmiş. Üstelik bir tane değil, düzenli şekilde devam etmiş. Ben vitamin hapını 3 gün üst üste içemiyorum. Adam 20 gün boyunca kurbağa gömmüş. Çiğ kurbağa canlı. Disipline bak. Sonra tabii ki kurbağalardaki parazit beynine yürümüş. Gerçi hikayenin başındaki karar mekanizmasına bakarsak parazitin çok yoğun çalışması gerekmemiş olabilir. Yani ama dürüst olayım. Ya böyle haberleri okuyunca insanın morali yükseliyor. Çünkü bir anda hayatındaki bütün problemler küçülüyor. Elektrik faturası mı yüksek? Boş ver. Trafikte mi kaldım? Önemli değil. En azından beynini kurbağa üzerinden yönetmeye çalışmıyorsun. Ense ağrını geçirmeye çalışırken parazit dolu bir beyin yaratmıyorsun. Perspektif önemli. Ben hayvan seven biriyim bu arada. O yüzden hikayede en çok kime üzüldüm bilmiyorum. Adama mı yoksa biz bataklıkta takılırız bu akşam diye yaşarken birdenbire kendini alternatif tıp deneyiminin içinde bulan 130 kurbağaya mı? Hayır, gerçekten herkese farklı sürprizler hazırlıyor hayat. Eski yıllarda olsa şimdi hadi kızlar yanıma gelin hayatımı güzelleştirin gibi gereksiz özgüvenli bir cümle kurardım. Artık belli bir yaşa geldim. Şu anda biri yanıma yaklaşa ilk refleksim romantizm değil. Acaba benden bir şey mi istiyor? Hadi, evet. Bir şey söyleyeyim mi? Olgunluk dediğimiz şeyin biraz

paranoya olduğunu fark ettim ben. İlaçla tedavi edilemeyecek bir şey değil. Bu arada bir başka haberde kadın hastaneye yetişemeden arabada doğum yapmış. Çok duyuyoruz böyle haberleri. Üstelik direksiyonda da kendisi varmış. Bakın kadınlar gerçekten inanılmaz bir yazılım ya. Yani ben market dönüşü iki poşet taşıyınca yaşam enerjim tükeniyor. Kadın hareket halindeki araçta insan dünyaya getiriyor. İnsan! Kocası da yolcu koltuğundan direksiyonu tutmaya çalışıyormuş. Bu tam bayram trafiği görüntüsü aslında. Şu an otoyollarda buna çok yakın sahneler yaşanıyor olabilir. Bir baba navigasyonla kavga ediyor. Ne diyorsun? Ne sağ tarafı? Bir anne arkadan yavaş sür diyor. Bir çocuk tabletin şarjı bitti diye ağlıyor. Ooo. Medeniyetle insanity ince bir iplikle bağlı birbirine, biliyor musun? Evet. Bu arada... Kadın doğum sırasında arkadaşını da telefonla aramış. İnanılmaz bir... Çoklu görev mi diyelim, multitasking seviyesi. Ben aynı anda hem konuşup hem park etmeye çalışınca reset atıyorum. Kadın hızlı ve öfkeli 8 doğum paketi hazırlamış. İnanılmaz bir şey. Peki, şu saatlerde yoldaysanız sakin olun. Bayram dediğimiz şey biraz da, değil mi? Yani hani birbirimize tahammül ederek aynı masaya ulaşabilme sanatı. Kolonya hazırsa, etler marine olduysa ve aile grubunda henüz kavga çıkmadıysa umut hala vardır. Ayrılmayın, Kral Pop burası.

0: Okul, sınav ve başarı için Arjuvit Focus yanınızda. Arjuvit Focus'ta Bay J devam edecek.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.

0: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, Akbank Mobil'in sana özel çözümleriyle tanış. Detaylar akbank.com'da.
1: Mobil'in bankası Akbank. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel.

0: Bayram alışverişini Süvari'den yapmak sana yakışır. Seçili ürünlerde ikinci ürüne %50 indirim fırsatı seni bekliyor. Süvari.
1: İyi akşamı yapar.
2: Cem, şimdi Arife günü benim arabayla yola gidiyoruz.
3: Şöyle abi, evet. Kemerlerimizi takıyoruz. Tamam. Bir de yolda arada bir molalar veriyoruz.
2: Tamam da şimdi Gofrik minileri buradan mı alalım, yoldan mı alalım?
3: Abi Gofrik miniler standart zaten, yoldan da alınır da.
2: Evet.
3: Arabada yanınızda olmasın. Yani arabada yanınızda olmasın.
2: Neden ki o?
3: Yeniyor abi, yolda yeniyor. Doğru. Gideceğiniz yere varamayabilir yani. Yaşandı bunlar yani, tamam. Yeniyor.
2: Yener abi. Haydi bagaja, evet, koyalım biz. Yanımıza alacağımızı ayrıca alalım mesela.
3: Yani ben alın diyemem abi. Ben ancak tavsiyede bulunabilirim yani.
2: Ya Cem, sen ne hakikatli adamsın sana. Canım iyi bayramlar aslan.
3: İyi bayramlar. Ben reklam yapamam abi. Tavsiyede bulunabilirim.
2: Ya Cem, sen reklam da yapsan olur.
4: Sprite ve nane olur mu?
5: Sprite ve

0: yeni Sprite Cool Mint.
1: Dene gör. Midas'a dakikalar içinde kaydol. Sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
2: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulaması.

0: Kaplarla kaçırmıyor. Hadi seviyorsan Domino's'a gel al. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere. Happy.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Çok uykuna getir, bir mutluluk, bir mutluluk, bir mutluluk getir.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
5: Migros Yemek.
4: Migros uygulamasında.

0: Avşar Doğal Maden Suyu. Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
1: Dostluk ve kardeşliğin pekiştiği bir bayramı daha hep birlikte kutluyor. Bayram sofralarına lezzet katmaktan mutluluk duyuyoruz.
2: Tahsildaroğlu benim peynirim. Pop, pop, kral pop.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Pop, pop, kral pop.
1: Okul, sınav ve başarı için Arcivit Focus yanınızda. Arcivit Focus'la Bay J devam ediyor.

İyi akşamlar millet. Kral Pop Radyo'da Arefe gecesine doğru uzun usul ilerliyoruz. Ve bu saatlerde hala evde olmayan, hala yola çıkmamış ya da çıkıp da otoyolda psikolojik çözülme yaşamamış insanlar için görev başındaki yayıncı Bay J konuşuyor. Eskiden zor dönemlerden geçiyoruz lafını duyunca büyük ekonomik analizler falan beklerdik. Ben artık markete girip 3 poşet doldurunca durumun farkına varıyorum. Geçen düşündüm. İnsanın nakit parası olmayınca kredi fikri kulağa gerçekten büyüleyici geliyor. Yani şu an bende olmayan parayı gelecekteki perişan halime kitleyeyim. Çünkü bundan daha iyi olma ihtimalim yok. Gelecekteki daha perişan halime kitleyeyim. Hiç alamasınlar verdikleri kredi. Bir arkadaşım Bay J, ekonomi seni korkutmuyor mu dedi. Yok dedim, çünkü benim sistemim çok basit. Para yoksa kredi çekiyorsun. Sorun çözülüyor. Bundan sonraki, oradan sonraki bölüm bankanın karakter gelişimi. Yani iyi bir insan olmayı mı tercih edecek banka, kötü bir insan olmayı mı tercih edecek? Evet arkadaşlar, biliyorum biliyorum, bayramda en çok ihtiyacınız olan şey iyi bir radyo programcısı. Çünkü bayram öncesi en büyük streslerden biri trafik. Trafikte insanların araçlarının arkasına yazdığı o garip sticker cümleleri. Türkiye gerçekten bu konuda kolektif bir akıl tutulması yaşıyor olabilir. Ben de birkaç tane düşündüm. Diğer arabamda bundan daha iyi bir hayatım var. Çünkü diğer araba ikinci karımda kaldı, boşanıp. Evet, evet. Radyo sunucusuyum çünkü kendimden nefret ediyorum. Bu yeni bir sticker, yeni bir sticker benim keşfettiğim. Kornaya basma, iç sesim yeterince bağırıyor. İstanbul, modern insan deney laboratuvarı.

Eğer bunu okuyabiliyorsan aşırı yakından takip ediyorsun, korkuyorum. Telepati uzmanı aranıyor. Nereye başvuracağını biliyorsun. Yaş ilerledikçe insan daha az insan ayırıyor. Çünkü yeterince uzun yaşayınca herkesin bir noktada saçmaladığına tanık oluyorsun. Anladın mı? Yani şunlar çok medeni insanlar diyorsun. Sonra adamın biri Arefe günü 14 saat trafikte kalıp benzinlikte tost kavgası çıkarıyor. Teorin çöküyor. Ama kuşak farkı gerçek. Anneme geçenlerde sensörlü musluk sistemi gösterdim. Elini uzatıyorsun, su akıyor. Kadın cihazı büyücü ürünü zannetti. Suyu kim açıyor evladım? Anne, sensör. İçinde biri mi var? Bazı aile büyüklerine uzaylı teması gibi geliyor, biliyor musun? Barış için geldik diyor musluk. Ekmeği kızartma makinesine koymuş. Bana diyor ki bu kendi kendine mi çalışacak? Evet anne, olay zaten bu. Makinenin bütün olayı çalışması. Evet yani. Bir gün toaster, ertesi gün televizyon kumandası, sonra bluetooth. Oh. Gerçi dürüst olayım. Biz de çok ileride sayılmayız yani. Şu anda milyonlarca insan bayram tatiline çıkmadan önce navigasyona bakıp 3 saat gösteriyor. İyiymiş diye seviniyor. Sonra 8 saat boyunca aynı kamyonun arkasında yaşlanıyor. Daha hala gelişim aşamasında. Her şey teknoloji de, biz de öyle. Neyse, bu gece burada müzik, trafik, hafif sinir bozukluğu, kontrollü zihinsel çöküş eşliğinde devam ediyoruz. Arefe gecesi için bence oldukça geleneksel bir atmosfer oluştu. Kral Pop Radyo'dan ayrılmayın.

0: Tek reklam.
1: Bu anons seni Vava Cars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garanti ile Vava Cars'tan al.
0: Tek reklam.

0: Net gündem.
1: Mutlu bayramlar. Bugün 26 Mayıs Salı, haber sitelerinden derlediğimiz net gündemle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Bayram arifesinde CHP'de yaşananlar haber sitelerinin manşetlerinde yer almaya devam ediyor. ntv.com.tr ile başlayalım. CHP'nin 38. olan kurultayı hakkında

0: verilen mutlak butlan kararının ardından Özgür Özel ilk mitingini İzmir'de düzenledi. Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrı yapan Özel, genel başkanı 2 milyon CHP'li üye seçsin dedi. Bayramdan sonra karar alıp kongre yapalım diye ekledi. Daha sonra Manisa'da vatandaşlara seslenen Özel, burada da inat ederlerse CHP'nin oyu %3'ün altına düşer diye konuştu. Geçelim Habertürk.com'a. Özgür Özel'in çağrısına Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen eski CHP milletvekili Müslim Sarı'dan yanıt geldi. Sarı, Özel'in ifadeleri için siyasi polemik dedi. Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu 30 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'ne gidecek. 1 Haziran'da ise parti meclisini toplayacak. Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin 38. olan kurultayı öncesinde eski parti meclisinin yeniden toplanmasına ilişkin yaptığı başvuruda kabul edildi. TRTHaber.com var sırada. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, CHP Genel Merkezi'nin güvenlik güçlerince tahliyesine ilişkin talebin Kılıçdaroğlu yönetiminden geldiğini söyledi. Bakan, hukuk devletinde mahkeme kararlarının uygulanması esastır, bu ilke yerine getirildi dedi. Sabah.com.tr ile devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Erdoğan, dünyada yaşanan krizlere rağmen Türkiye'nin bir istikrar adası olarak göz doldurduğunu söyledi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Kurban Bayramı mesajında Gazze ve Tahran'da sivillerin yaşadığı acılara dikkat çekti. Çaresiz kadınların, boynu bükük çocukların, mahzun yaşlıların gözyaşları insanlığımızı sınamaktadır mesajını paylaştı. Amerika ile İran arasındaki anlaşma umutları artıyor derken Amerika'dan İran'a yönelik bir saldırı geldi. Hürriyet.com.tr'deyiz. Amerika, Hürmüz Boğazı'na yakın İran füze rampalarını ve mayın döşeyen gemileri vurdu. İran'ın dini lideri Müçtebe Hamane ise bölgesel güçler artık Amerikan üsleri için bir kalkan olmayacak. Amerika artık bölgede güvenli bir limana sahip olmayacak dedi. Devrim muhafızları da bir drone'u düşürdüklerini açıkladı. Anadolu Ajansı'nın sitesi aa.com.tr'ye bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümünde İstanbul'da merhum Başbakan Adnan Menderes ve dava arkadaşlarının ailelerini kabul etti. Görüşmenin ardından aileler tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada bu kabulden onur duyulduğu belirtildi. Gündem. Net gündem.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Milli takım 2026 Dünya Kupası öncesi İstanbul'da sahaya çıkacak. Türkiye, Kuzey Makedonya'yı Çobanit Stadı'nda konuk edecek. Maç pazartesi saat 20.30'da başlayacak. Aziz Yıldırım, seçimi kazanması halinde Salah ve Sörlot'u Fenerbahçe'ye transfer edebileceğini söyledi. Sarı lacivertlerin başkan adayı Aykut Kocaman için de açık kapı bıraktı. Tarihin en iyi kadrosunu kuracağız diyen diğer başkan adayı Hakan Safi ise şampiyonluk özleminin 13 yıla çıkmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Trabzonspor'da Şamil Ekinci Müzesi yeni kupasına kavuştu. Türkiye Kupası sergilenmeye başlandı. Bordo Mavililer finalde Konyaspor'u yenerek tarihindeki 10. Türkiye Kupası'nı kazanmıştı. Şansa kalmaz
1: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.

Ben Bayce, radyo sunucusu, yarı zamanlı filozof, tam zamanlı dikkat dağınıklığı uzmanı ve attığında geri dönmesini istemeyenler için tek yönlü bumerangın mucidiyim. Halk arasında sopa, sopa deniyor ama pazarlama her şeydir. Tek yönlü bumerang diyorum ben. Ben son dönemde sürekli yollardayım. Bayram öncesi herkes bir yerlere kaçmaya çalışıyor. Ben de hayatım boyunca insanlara motivasyon konuşmaları yapmaya gittim. Kurumsal şirketlere özellikle. Şirket toplantıları, küçük organizasyonlar. İnsanlara işlerini severek yapmayı anlatıyorum. Tabii her zaman kolay olmuyor. Çünkü günde iki saat konuşup geri kalan zamanda kahve içen biri olarak... Bir şirketin gidip de muhasebe departmanına işinizi tutkuyla yapın arkadaşlar demem biraz provokatif kaçabiliyor. Evet. Bazıları bana boş boş bakıyor. Haklılar. Adam sabah 8'de Excel'le kavga etmeye başlamış. Ben karşısına geçiyorum. Önemli olan iç huzur diyorum. Gözleriyle beni pinçiklemeye çalışıyorlar. Çok uçunca havaalanlarıyla da ayrı bir ilişki geliştiriyorsun. Ben artık güvenlik görevlilerinin zihninde potansiyel problem klasörüne yerleşmiş durumdayım. Her geçişte valiz açılıyor. Her seferinde aynı bakış. Bu adam ya sanatçıdır ya da çok garip bir şey taşıyor. İkisi de doğru olabilir bu arada. Canım ilk insan mıyım ben karısını valizde taşıyan? Ama yapmayın rica ediyorum ya.

Dışarıdan bakınca onları da suçlamıyorum. Üzerimde koyu renk kıyafetler, sakal, omuz çantası, uykusuz gözler. Bayram yorgunluğunda havaalanında değil de böyle distopik Avrupa filminde kaybolmuş karakter gibi dolaşıyorum, bağımsız. Bir noktada sırf dikkat çekmeyeyim diye havai gömleği giymeyi düşündüm. Böyle çiçekli vardır ya, kısa kollu. Sonra aynada kendimi görünce vazgeçtim. Evet. İnsanın bir gururu olmalı gerçekten. Ve şunu merak ediyorum. Neden uçakta benim yerimde mutlaka biri oturuyor oluyor? Gerçekten ne planlıyorsunuz? Yani belki gelmez. Belki gelmez mi? Belki trafik yüzünden terminalde kaybolmuştur. Adam daha boarding başlamadan miras paylaşımına giriyor. Ayıp, ayıp. Bir keresinde yine bir çift ayrı koltuklara düşmüş. Ben de kızın yanındayım. Kız inanılmaz güzel. Yani öyle böyle değil. İnsan bir an kendi hayat kararlarını gözden geçiriyor. Ben ne yaptım? Evet. Ben ne yapmadım? Daha çok öyle, daha çok öyle. Sonra sevgilisi geldi. Yer değişebilir miyiz dedi. İçimden geçen ilk cevap çok netti. Hayır! Ama tabii hep birlikte medeni bir toplum içinde yaşadığımız için medeni davrandım. Geçtim adamın yerine ve yanıma iki tane hiperaktif çocuk geldi. Evren bana doğrudan mesaj gönderdi resmen. Karakter gelişimi böyle oluyor Bahçe, dayanacaksın diye. Zaten benim prensibim bellidir. Uçakta çocuk yanına düşmeyeceksin. Bayram yolculuğunda çünkü çocuk enerjisi ayrı bir fizik kanunu. Bir tanesi koltuğa tekme atar, diğeri tableti düşürür. Hani oğlum amcayı rahatsız etme der. Çocuk bunu yeni bir görev tanımı olarak algılar. Ha, demek amcayı rahatsız edebiliyormuşum. Anne, bunu neden daha önce söylemedin? Otobüste ise yıllardır aynı tercihi yaparım. Bayan yanı. Bilet gişesindeki çocuk bazen bana bakıyor. Abi, kadın sizin yanınızda oturmak istemeyebilir. Bak toy kardeşim. İnsanlara biraz şans tanımak lazım. Belki sohbetimi sever, belki sesimi tanır, belki de bütün yol uyur. Zaten çok da romantikleştirmeyelim yani olayı. Radyonun güzel tarafı şu. Şu an teknik olarak binlerce insanla, yüz binlerce insan, milyonlarca insanla aynı ortamdayım. Erkekler hemen bozuluyor tabii. Bajö, biz de buradayız. Tamam kardeşim, biliyorum ama biz zaten hayal dediğin şey biraz seçici davranmayı gerektiriyor. Ben şu anda hayalimde siz yoksunuz. Bozmayın atmosferi. Kral Pop burası, ayrılmayın.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Okul, sınav ve başarı için Arjuvit Focus yanınızda. Arjuvit Focus'la Bay J devam edecek.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: En tatlı ısrarların yaşandığı sofralar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
4: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodaceku.com.tr'de.
5: Akışa bak.

0: Zamaran vergi avantajı sağlayın.
1: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
2: Ödemek EasyCo demek. Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
3: Telefon deyince vatan.
2: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre yenilikçi olmalı.
6: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
7: Bana göre vizyoner olmalı.
8: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
9: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet.

7 jantta üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
1: Midas'tan sadece 1,5 dolara Amerikan borsalarından hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
2: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofis uygulamasında. Sen ne istersen o.
3: Bayram alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 31 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da. İlerisi benim.
4: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
5: Okul, sınav ve başarı için Arguvit Focus yanınızda. Arguvit Focus'la Bay J devam ediyor.

Pekala millet, sinir sistemlerinizi hazırlayın. Çünkü Arefe gecesinde Bay J'nin Kral Pop Radyo'daki programını dinlerken kontrolü kaybetmek düşündüğünüzden daha kolay olabilir. Hepiniz hoş geldiniz. Özellikle de şu anda valiz kapatırken bir yandan beni dinleyen o panik içindeki insanlar. Evet, siz 3 günlük tatile çıkıyorsunuz diye Everest'e tırmanacakmışsınız gibi hazırlık yapmanıza gerek yok. Ütü ne abi? Programın tamamını dinlemeniz beni mutlu eder. Bütün anonslarımı, bütün zihinsel kırılmalarıyla. Sebebini merak ediyor olabilirsiniz. Olmayabilirsiniz. Ben yine de anlatacağım. Çünkü... Çünkü terapistim yaklaşık 9 aylık yoğun çalışmanın ardından, sıkı durun, bilincimin bu aralar tekrar aniden yerine gelebileceğini söyledi. Böyle tarihi bir ana tanıklık etmenizi isterim. Çünkü yani bir anda normal düşünen birine dönüşebilirim. Rating düşer mi? Düşer. Ama belki de birkaç kişiyi kazanırım. Kalbini kazanırım. Kalbini kırdıklarım. Böyle son zamanlarda sahne işlerinden biraz yoruldum. İnsanlar beni radyoda daha çok seviyor. Çünkü beni görmüyorlar. Sadece sesi duyunca herkes kafasında karizmatik, gizemli, entelektüel bir adam yaratıyor. Sonra gösteri çıkışı mesela karşıma geçip, aa sen bayağı kısa boylu ve sorunlu biriymişsin. Enerjisi geliyor insanlardan, değil mi? Gerisinde biri bana çok sivri dillisin dedi. Tatlım, üzerinde vejetaryen yaşam sevgidir yazan tişört var ama 3 kişilik kamp sandalyesinde tek başına oturuyorsun. Ben de soru sorabiliyorum hayatta, biliyorsunuz değil mi? İnsanlar her şey otomatik olarak doğalsa iyidir muamelesi yapıyor. Arkadaşım, arsenik de doğal. Çamur da doğal. Bodrum'da yaz trafiğinde çıldırıp birbirine korna basan insanlar da doğal bence. Doğa bazen çok kötü fikirlerle geliyor olabilir. Bu arada hazır bayram tatili başlamışken Bay J ve arkadaşlarından birkaç yaz aktivitesi önerisi. Bikini mağazasına gidip cansız mankenlerle konuşmayın. Reddedilme ihtimaliniz bir kenara. Dışarıdan çok iyi görünmüyor. Sahilde tanıştığınız insanlara burçlarını sormadan önce öfke kontrol durumlarını öğrenin. Çağımız için daha önemli. Bir blenderın içine cips ve meyve suyu koyup karıştırmayın. Bunu yapmayın. Birileri kesin deniyor. Sonra haber oluyoruz. Evet. Burada okumak zorunda kalıyorum. Hava sıcaklığı arttıkça daha bol giyinin. 35 derecede perde gibi dolaşabilirsiniz. Özgürlük bu. Geçen gün soyadımla kaç farklı küfür üretebileceğimi araştırdım. İnanılmaz. UNESCO korumasını almak gerekiyor soyadımı. Gerçekten. Bayram tatilinin klasiklerinden biri de aşırı bronzlaşmak. İşte fazla bronzlaştığınızı gösteren bazı işaretler. İnsanlar sizi dış mekan mobilyası, tik ağacı zannetti, üstünüze oturmaya çalışıyorsa. Grup fotoğraflarında herkes arkadaki kim diyorsa. Çocuklar sizi görünce ağlamaya başlıyorsa. Ve ten renginiz artık bronz değil. Yanlış render atılmış karakter seviyesine geldiyse bir yerde durmak lazım. Bazı insanlar çünkü güneşlenmeyi kişisel gelişim projesi zannediyorlar. Bir dönüyorlar tatilden. Sanki 3 hafta tatil değil de paralı asker eğitimi almış gibi. Militan gibi geliyor. Elinde bileklikler. Garip bir özgüven. Kanka hayatı sorguladım, ben artık böyleyim. Derim timsah derisine dönene kadar yanacağım. Ya, sadece çok fazla UV aldın. Sakin ol, geçecek. Kral Pop Radyo burası, ayrılmayın. Kara beni saklar, kaftanı...

sevgili dinleyiciler. Bak bak bak bak. Şimdi sanki çok ağır, çok entelektüel bir yere gidiyormuşum gibi oldu değil mi? Hayat! Korkmayın. Sonuçta ben hala akşam saatlerinde Türkçe pop arasında kendi sinir bozukluğunu çözümlemeye çalışan bir adamım. Hayat büyük bir bilgisayar oyunu gibidir. Özellikle belli bir yaştan sonra görevler var, yanlış kararlar var, anlamsız masraflar var. Bazen hiçbir yere ait hissetmiyorsun. Sonra evleniyorsun. Oyun aynı kalıyor. Sadece yanında sürekli yanlış oynadığını söyleyen ikinci bir oyuncu beliriyor. Hayır, oraya gitmeyecektin. Onu niye söyledin? Annemlere öyle denir mi? Bu bayram Bodrum'a gitmek mantıklı mıydı yani? Vır vır vır vır vır. Evli insanlar şu anda arabalarında bir...

0: birbirlerine sessizce sinir olarak beni çok iyi anlıyorlar. Ama asla yanlarına dönüp adam doğru söylüyor deme cesaretini toplayamıyorlar. Yıllarca bana madem bu kadar şikayet ediyorsun neden boşanmıyorsun diye sordular. Arkadaşlar biraz sabır. İnsan hemen çıkamıyor bazı yapılardan. Araştırma yapıyorum, veri topluyorum. Bilimsel bir süreç bu. Allah Allah. Hem benim derdim çoğu zaman kadınlarla değil. Evlilik kurumunun kendisiyle. Çünkü evlilikte iki ayrı insanı alıp tek bir organizma yaratmaya çalışıyorsun ya. Bir olacağız. Tamam güzel. Peki hangi bir? Yani kimin karakteri? Kimin düzeni? Kimin ailesi? Kimin film tercihi? İnsanlığın büyük kısmı zaten bunları çözmeye çalışırken yaşlanıyor biliyorsunuz. Ama birkaç evlilik geçirmenin avantajı da olmuyor değil. Ve insan ilişkileri konusunda doktora yapmış gibi hissediyorum bir noktadan bu noktadan sonra. Ben de öğrendiklerimi paylaşmak istiyorum. Çünkü Arife gecesi yollarda birbirine zarar vermeden seyahat etmeye çalışan çiftlere belki faydası olur. Evet. Mesela öğrendim ki siz ne kadar nazik, anlayışlı ve medeni davranırsanız davranın. Bazı insanlar yine de tuhaf davranmaya devam ediyor. Demek ki mesele tamamen siz değilmişsiniz. Bu rahatlatıcı bir bilgi. Öğrendim ki çok fazla aptallar. Sözüm meclisten dışarı. Öğrendim ki bir insanı sizi sevmeye zorlayamazsınız. Yani normal yöntemlerle zorlayamazsınız diyelim. Gerisini hukuk sistemi uygun görmüyor zaten.
1: Sen de beni istiyorsun. Sen de beni seviyorsun. Ya benim olacaksın.
0: Öğrendim ki ilişkilerde zeka, espri, şaka, sempatiklik çok işe yarıyor. Ama yaklaşık ilk 15 dakika. Sonra hayat devreye giriyor. Faturalar, aileler, kredi kartı. Tatil planları, romantizmin gerçek düşmanı günlük hayat. Öğrendim ki kendinizi başkalarıyla kıyaslamamanız gerekiyor. Çünkü dışarıdan mükemmel görünen insanların çoğu eve gidince birbirine sessizce diş biliyor olabilir. Çiftlerden bahsediyor. Bayram ziyaretleri bunun canlı laboratuvarıdır bu arada. Masada herkes gülüyor, dönüş yolunda arabada mutlak sessizlik. Bir şey söylemiş birisi. Genelde de erkek.
2: Erkek kim söyleyecek?
0: Kadının masada edeceği münasebetsiz bir laf umurumuzda olmaz ki bizim. Bizim söylediğim şeyler kadının umurunda. En önemlisi hayatınızda mutlaka sizden daha kötü durumda bir arkadaşınız olsun. Bu çok değerli. Bu çok değerli. Arıyorsun. 5 dakikada kendi hayatın tekrar şahane görünmeye başlıyor. Gerçek dostluk budur. Etrafınızı depresyonla çevirin. Bir de şunu öğrendim. Birisi sevgilinizi ya da eşinizi sizden çaldıysa en iyi intikam onunla devam etmesine izin vermek. Bir süre sonra birbirlerini tanıyacaklar. Sistem kendi kendini çözer. Ve son olarak... Hey seni gidi ahmak cümlesini birkaç farklı dilde söylemeyi öğrendim. Çünkü dünya özellikle trafiğe giren insanlar var. Bunu kullanma ihtimalinizin oldukça yüksek olduğu fırsatlarla. Kral Pop Radyo'da Bay J'yi dinliyorsun.

0: Okul, sınav ve başarı için Arguvit Focus yanınızda. Arguvit Focus'ta Bay J devam edecek.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: Bayramda Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.

0: iyi bayramlar. Zirveye yükselenlerin tercihi DC Asansör, tüm Türkiye'ye iyi bayramlar diler.
1: Harika bir pas. Şimdi potaya doğru yükleniyor. Yükseldi. Smaç geliyor. Derken Vodafone'la Alperen'den inanılmaz bir blok. Uhuhu, müthiş bir zamanlama. İnanılmaz bir blok. Sahanın lideri benim diyor.
2: Evet Murat. Sahanın yeni bir lideri var artık. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Vodafone.
3: Tablet istersin, Vatan'da bulursun. 15-31 Mayıs tarihleri arasında seçili iPad'lerde peşin fiyatına 6 taksit Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
4: Venividi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444 0 481 Venividi Göz.

0: ısrarla kaçırmıyor. Hadi seviyorsan Domino's'a gel al.
1: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Bayram heyecanı Teknosa'da. Xiaomi Redmi Note 15 Pro veya 15 Pro Plus 5G 256 GB akıllı telefon alışverişlerinizde Xiaomi Redmi Pad 2 256 GB tablet 1499 lira.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: olsa, Türkiye'nin sağlam lastiği olarak kim olduğumuzu söylemeye gerek yok. Çünkü herkes bilir ki sağlamsa...
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok

0: köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödemem alındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo.

0: Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
1: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi aracınızın sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. 10.000 TL taksitlerle 5 ayda aracınızın sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444-2353 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin. Bir evim, sizi düşünen bir
2: evim. Top, kral top. Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Okul sınav ve başarı için Arjavit Focus yanınızda. Arjavit Focus'la Bay J devam ediyor.

Türkiye'nin en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da. En iyi Türkçe pop müziği dinliyorsunuz sevgili dinleyiciler. Arife gecesinin son düzlüğünde beraberiz. Arife de diyoruz, Arefe de diyoruz. Çok üstüme gelmeyin, olur mu? Gerçekten. Ha? 35 yıldır Türkçe konuşuyorum, lütfen. Şehir dışına kaçanlar yollarda, evde kalanlar sıcaklarla mücadelede. Klima çalışıyorsa problem yok. Ben size hala burada konuşuyorum. Çünkü bazı insanlar bayrama girerken dinlenir, bazıları mikrofon başında yaşlanır. Hep aynısını söylüyorum. Bay J ben, şu anda sizlere bu gecenin artık kaçıncı olduğunu benim bile bilmediğim uzun anonslarından birini sunuyorum. Son anons, son. Ama dikkat edin, orta yaş performans düşüklüğü yaratır diye düşünüyorsanız çok yanlış yerdesiniz. 8. anons, performans düşüklüğünün gerçek sebebi IQ'dur. Bir de ne bileyim, üstünden silindir geçmesi, merdivenlerden yuvarlanmak ya da bayram trafiğinde navigasyona güvenmek gibi faktörleri de listeye ekleyebilir. Ama genel fikri anladınız siz. Bir mesajı aldıktan sonra illa üstüne yorum yapmaya gerek yok. Çünkü insana beni ne kadar sıkarsa ben de o kadar deneysel yayıncılığa kayıyorum arkadaşlar. Bir noktada sadece nefes alıp vereceğim 2 saat boyunca. Gerçekten. Sanat diye alkışlayacaksınız büyük ihtimalle. Mezar taşıma çok büyük bir edebiyatçıyı kaybettik diye yazar mısınız? Teşekkür ederim. Bir de şu laf çok doğru. Seni kızdırabilen insan seni kontrol ediyordur. Ya, teşekkür etmenize gerek yok. Ben burada sadece müzik yayını yapmıyorum ki. Kişisel gelişim kitabı gibi adamım. Gerçi sizi kontrol etmeye de çalışıyor olabilirim. Evet, sadece deniyorum. Elimden geleni yapıyorum. Bazen sizi kızdırdığım zaman bunu düşünebilirsiniz. Geçen ciddi ciddi şunu düşündüm. Sokakta yaşayıp vejetaryen olan biri olabilirim. Yani hayat tarafından darbeler almış, tamamen dağıtılmış ama yine de prensiplerinden ödün vermeyen biri. Yani elimde hiçbir şey kalmadı ama kırmızı et de yemem kardeşim. İnanılmaz bir disiplin olmaz mıydı arkadaşlar? Bakın ben dürüst olayım, ben et seviyorum. Yani bunu Et Üreticileri Birliği bana gizlice para veriyor diye söylemiyorum. Gerçekten seviyorum. Ayrıca siz bana bu kadar ineği ne yapacağımızı açıklayın. Ben düşünürüm. Yani bir gün insanlar evlerinde inek besleyip çocuklarla beraber amiral battı oynarsa o zaman tamam belki bırakırım. Vejetaryen arkadaşlarım var, hepsi iyi insanlar. Genel olarak bir izlenim var, sanki hayat enerjileri %18'de takılmış gibi geliyor. Bana öyle geliyor. Sözüm meclisten dışarı. Mesela bir şey taşınacak 3. kata, hemen bana bakıyorlar. Oğlum sen yardım etsene. Tabii ederim. 3 gündür kabak yiyorsunuz, yapmaz mı? Ben sizi seviyorum. Aslında çok zekiler. Belki de beni kullanıyorlar.

Adam protein almıyor ama sosyal manipülasyon konusunda ninja olmuş. Olabilir, olabilir. Yaş ilerledikçe insanın zevkleri de tuhaflaşıyor. Mesela ben aşırı zayıf kadınlardan hoşlanıyorum. Bunu herkes bilir. Yani her zaman öyledir. Öyle böyle. Yani mankenler bana fazla sağlıklı görünüyor. Mankenler şişko geliyor bana. Ben şu an yayını kapatmaya hazırlanan insanlar olabilir. Sakin olun. Ama benim kastettiğim hasta görünüm değil. Böyle kırılacak gibi duran ama hala enerji sahibi insanlar. Böyle yere düşünce tak sesi çıkaracak kadar sağlıklı. Bu kadar. 3 yılda bir cilasını yenileyip vitrinde sergileyesim gelecek bir model seviyorum. Evet, evet bunu söyledim. Bir radyo programı şimdi bunu söyledim. Evet. 35 yıllık kariyerim demek ki beni buraya getirmiş arkadaşlar. Neyse bayrama giriyoruz. Önümüzde bol yemekli, bol trafikli, bol akrabalı birkaç gün var. Kendinizi çok yormayın. Tansiyonunuzu aile grubunda yükseltmeyin. Ve unutmayın bu ülkede mizah hala bedava şimdilik. İyi akşamlar millet.

0: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
1: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle, kuma, çamura takılmıyoruz.
0: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
1: Abicim.
0: Her yerde değil, sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
1: Abicim.
2: Tamam ya, işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan.
3: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
4: Yapı Kredi World'lular

0: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: Bayram ihtiyaçları sizde, teknolojileri MediaMarkt'ta. Derin dondurucudan çay makinesine, mini fırından mutfak şefine, bayramda ihtiyacınız olan teknolojiler MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Bayrama özel teknolojileri keşfedin. Son gün 31 Mayıs. MediaMarkt.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
3: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz? Aygaz.

Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
9: Peugeot. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
10: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Car Servis. Her marka araca güvenilir servis.
0: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için Opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Dostluk ve kardeşliğin pekiştiği bir bayramı daha hep birlikte kutluyor. Bayram sofralarına lezzet katmak

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Kral Pop Radyo'yu dünyanın her yerinden, kralmüzik.com.tr ve Kral uygulamasından kesintisiz ve yüksek kalitede dinleyebilirsiniz.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Blok 3, La Katedral konserinde 120 kişilik dev senfoni orkestrası ve sürpriz sahne şovlarıyla muhteşem bir konser deneyimi yaşatmaya geliyor.
6: Git, git peşimi bırak, senin aşkın bana bir tuzak.
5: Rap müziğin enerjisi, senfonik düzenlemelerin görkemi ve sürprizlerle dolu unutulmaz anlara imza atacak bu özel gecede Blok 3, 28 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda. Biletler Bu Bilet ve Passo'da. Organizasyon 3x3 Production. Medya sponsoru Kral Pop Radyo.

Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

sevgilim, anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

benimse bilmeden. Geçmişim hayatından bir iz bırakmadan.

Kral Akustik Radyo ve Kral Akustik TV, sevilen sanatçıların en özel performanslarıyla sadece Kral Müzik YouTube kanalında.